Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Mülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

aşka aşık olup çalan sazlarla, çoğu bile az söyleyen sözlerle. Koca Veysel gibi

0: Burada tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı.

0: Divanlı Yolu Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akda Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata, kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar, Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 21 06. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533-543-9763. Sarıkaya Şubesi 0538-850-9177. Sorgun Şubesi 0544-838-9720.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, stil,

0: A Blok numara 6 Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
1: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

yıkılıyor, yıkılıyor. Benden yıkılıyor. Bu ara ortalık benden yıkılıyor. Yaklaş, yaklaş.

yıkılıyor.

Mavi Düş Eğlence Merkezi, yenilenen yüzü ve yeni konseptiyle birbirinden ünlü sanatçıları nezih bir ortamda sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Unutulmaz bir müzik ziyafetine hazır mısınız? 29 Mayıs, bayramın 3. günü Arıkan Arık en yeni ve en güzel şarkılarıyla sizler için sahne alacaktır. Sürpriz sanatçılar ve sürpriz içeriklerle elit şekilde eğlencenin adı Mavi Düş Eğlence Merkezi. Bağlarbaşı Bulvarı, No 121 Taksim 5, Boğazlayan Yozgat. İletişim 0532 654 75 87. 0532 654 75 87. Gel kaçalım. Anadolu.

0: otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407 Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim: Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin, 0536 958 2448, 0536 958 2448.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirin.

0: Direlim. Kalite ve güvenin adresi Karayer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel %20 indirim kampanyamızdan faydalanmanız için sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3 helezonlu

0: kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Anadolu'nun bereketi, üretimin gücü ve tarımın geleceği Sorgun'da buluşuyor. Al

0: Otel yanında tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Mülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14, Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: gelmezsen Kasım'a kadar.
1: Kalbimin attı bu kadar. Sevdim bitti o kadar. Gelirsen gel ikime. Gelmezsen
0: Kasım'a kadar. Kasım'a kadar. Kasım'a kadar. Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.
2: Senden başkasını yar sevmeyeceğim, sevmeyeceğim. Senin olmadan gülüm ölmeyeceğim.

Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, biz de bir gün değil, her gün en uygun fiyat.

0: garantisi.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede, dinlemede kal. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik. Yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
0: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

dedim ya, sensiz olmuyor. Senin yerini hiç kimseler almıyor. Çok denedim,

0: kurban bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407, Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeni'nde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekler ile Akdağ Madeni'nin en iyi gelinlikçisi olarak siz değer

0: müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Ayn Savi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamerya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
4: Akdağ Oğuz Efendi.

0: aşkın yarasını kimse sarmıyor. Güneşe yıldıza elim ermiyor. Elveda demeye dilim varmıyor. Hoşça kal, hoşça kal sevdiğim. Benden bu kadar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Mavi Düş Eğlence Merkezi, yenilenen yüzü ve yeni konseptiyle birbirinden ünlü sanatçıları nezih bir ortamda sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Unutulmaz bir müzik ziyafetine hazır mısınız? 29 Mayıs, bayramın 3. günü Arıkan Arık en yeni ve en güzel şarkılarıyla sizler için sahne alacaktır. Sürpriz sanatçılar ve sürpriz içeriklerle elit şekilde eğlencenin adı Mavi Düş Eğlence Merkezi. Bağlarbaşı Bulvarı, No 121 Taksim 5, Boğazlayan Yozgat. İletişim 0532 654 7587. 0532 654 7587.
1: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
2: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
1: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
2: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
1: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
2: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
1: Perdeci AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
2: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
0: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy'ü mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi, Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı, Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544-347-6066 0507-079-2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Apartmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Hayalet eskisi gibi.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3 helezonlu

0: adresi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Anladım.

0: Optimal Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Mülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
3: Akdağ Oğuz FM.

hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zerafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi

0: kahveler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Mardini. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim: Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
6: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir, hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407 Ömer Turan 0539 718 4488 Şimdiden bereketli bayramlar dileriz.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448 0536 958 2448.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmıyor. Almadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Show Fuarcılık.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgu Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
5: Akdağ Oğuz Efem.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37. Mavi Düş Eğlence Merkezi, yenilenen yüzü ve yeni konseptiyle birbirinden ünlü sanatçıları nezih bir ortamda sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Unutulmaz bir müzik ziyafetine hazır mısınız? 29 Mayıs, bayramın 3. günü Arıkan Arık en yeni ve en güzel şarkılarıyla sizler için sahne alacaktır. Sürpriz sanatçılar ve sürpriz içeriklerle elit şekilde eğlencenin adı Mavi Düş Eğlence Merkezi. Bağlarbaşı Bulvarı, No 121 Taksim 5, Boğazlayan Yozgat. İletişim 0532 654 7587. 0532 654 7587. Gel kaçalım
1: bu gece. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde. En uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel %20 indirim kampanyamızdan faydalanmanız için sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi. Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407 Ömer Turan 0539 718 4488 Şimdiden bereketli bayramlar dileriz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

İşiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.

0: Büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Yar yar başımın belası. Yar yar gönlümün cefası. İçimde cehennem, içimde yangınlar. Nasıl vereceksin bunca hesabı? Nasıl vereceksin bunca hesabı? Yar yar yar.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544-347-6066 0507-079-2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544-545-0166 0544-545-0166. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe... Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Akdağ Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi Hayallerinizi inşa eder.

İşte gidiyorsun yabancı gibi. Gideni ağlamak benim kaderim. Sineye çekerim her acı gibi. Tanrı'ya yalvarmak benim kaderim.

0: Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Mavi Düş Eğlence Merkezi, yenilenen yüzü ve yeni konseptiyle birbirinden ünlü sanatçıları nezih bir ortamda sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Unutulmaz bir müzik ziyafetine hazır mısınız? 29 Mayıs, bayramın 3. günü Arıkan Arık en yeni ve en güzel şarkılarıyla sizler için sahne alacaktır. Sürpriz sanatçılar ve sürpriz içeriklerle elit şekilde eğlencenin adı Mavi Düş Eğlence Merkezi. Bağlarbaşı Bulvarı, No 121 Taksim 5, Boğazlayan Yozgat. İletişim 0532 654 75 87 0532 654 75 87.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: 先忙了下来，我就先忙了下来。
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 21 06. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine, hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği.

0: tren servisi ve yol yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman oto tamir bakım servisi ve yol yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Allah'ım sen bilirsin.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Şu anda Oğuz Efendi dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.

0: Şu anda Oğuz Efendi'nin.
1: Oğuz Efendi'nin sesi Oğuz Efendi.
2: Yozgat'ın sesi.
1: Yozgat'ın sesi. Yozgat'ın sesi. Yozgat'ın sesi. Yozgat'ın sesi. Yozgat'ın sesi. Yozgat'ın sesi.

0: tutmasın hiç dizlerin, gülmesin bir gün yüzün. Beni bırakıp gitsin, vicdansız titresin ellerin. Tutmasın hiç o güzel ellerin.
1: Vay vay vay vay vay vay efendim efendim. Hayırlı akşamlar değerli dostlar, değerli Oğuz FM dinleyicilerimiz. Güzel bir pazar akşamından, bugün hava güzel. Dün bayağı bir yağmur sel gidiyordu. Güzel bir pazar akşamından efendim, Oğuz FM'den hepinize saygılar, selamlar olsun. Talip kardeşim de böyle bayağı bayağı bir... kimindi bu türkü, şarkı? Bülent Gökçe'nin değil mi? Bir dakika, senin mikrofonu şimdi açtım. Bülent Gökçe'nin.
2: Evet abi, bu parça Bülent Gökçe abimize ait.
1: Güzeldi. Hoş geldin. Hoş geldin öncelikle.
2: Hoş bulduk.
1: Sefalar getirdin.
2: Ne var ne yok? Sunuyoruz abi.
1: Ne var ne yok, görüşmeyeli. İyi
2: sağ
1: misin?
2: Sağ olun abi. İyi. Sağınıza duacı. Sizler nasılsınız abim?
1: Bizler de iyiyiz. Seni gördük. Daha
2: Allah
1: iyi olduk.
2: Allah iyilik sağlık versin. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum abim.
1: Şeyde az önce canlı yayın başlattık. Canlı yayın başında senin klibi koyduk.
2: Evet abim.
1: Diyor ki hani bunlar canlı yayını şey neydi? Ulu Kabak.
2: Evet. Emir Bey Ulu Kabak.
1: Emir Bey Ulu Kabak'ın dibinde mi yapıyorlar? Ne derler dedik şimdi.
2: Evet. Aslında orada kendi köyümüz orada, evet. Evet. Emir Bey Ulu Kabak. Hı hı. Aşağı köy diye geçer.
1: Eski köy aşağı.
2: Evet, eski köy diye eski geçer.
1: Köy. Şimdi olsaydı oralar hepsi yine su basardı değil mi? Bayağı evet, bu yağmurda suda dayanmazdı oralar.
2: Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah abi.
1: Bizler de iyiyiz vallahi, işte aynı bu şekilde devam.
2: Teşekkür ediyoruz. Tekrardan yayına sizlere davet ettiğiniz için saygılar sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz abim.
1: Eyvallah. Sizleri ağırlamaktan, onur duyuyoruz, Allah gurur duyuyoruz. Talip kardeşim burada.
2: Evet.
1: Hemen şöyle bir kameraya zaten konuşuyor. Onda mikrofon var. Hasan var sağ tarafta klavyede. Hasan'ı da bir gösterelim. Hasan ekranımızı tam dolduruyor. Sol tarafta da Mami neydi? Muhammed?
3: Griyen.
1: Muhammed de gitarına meşte gidecek. Hoş geldiniz cümleten. Sefalar getirdiniz.
2: Abi, saygılar sunuyoruz.
1: Bir şarkı, bir türkü daha alalım. Sırada ne varsa. Ondan sonra da bir dinleyicilerimize, izleyicilerimize bakacağım. Kimler
2: evet,
1: var?
2: Nerelerde? Sarılara geliyor? Boyamışsın saçını diyeceğiz abi.
1: Öncesinde bütün izleyicilerimizden, bütün dinleyicilerimizden yayını en az birer kez paylaşalım. Sizden ricamız. Yayını ne kadar çok gruplarda, yerlerde paylaşırsak o kadar çok hemşerimize ulaşırız. Buyur kardeşim, ne diyordun?
2: Sarılara boyamışsın saçını diyeceğiz. Bütün dinleyicilerimiz hoş geldiler, sefa getirdiler. Oğuz FM'e de teşekkür ediyoruz bu güzel klip çalışmasından dolayı bize yapmış olduğu.
1: Eyvallah.
2: Saygılar sunuyoruz efendim. Tüm dinleyicilerimiz hoş geldiler, sefa getirdiler. Oğuz FM'de kalın.
1: Eyvallah.
2: Saygılar.
1: Sağ olasın, var olasın. Söz sende kardeşim.

0: Ömrümü verdiydim, dağmışsın elin oğlunu koluna, değil mi?
1: Aynen.
0: Sarılara boyamışsın saçını. Güzel bir şarkıydı. Eyvallah, sağ olasın, var olasın. Değerli dinleyicilerimiz, değerli kıymetli takipçilerimiz, izleyicilerimiz, Yozgat'ın sesi, bölgenin güçlü sesi, Oğuz FM'desiniz. Efendim, ne yapıyoruz? Yine bir hafta sonu klasiğinde canlı müzik programı ve istek hattı yapıyoruz. Talip Türker kardeşimiz şu anda stüdyomuzda, konuğumuz. Kendisi nacizane isteklerimizi yerine getirmeye çalışacak canlı canlı. Efendim 0530 034 66 66 WhatsApp numaramız 0530 034 66 66. Buradan WhatsApp'tan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca buradan sesli mesaj da gönderebilirsiniz. Arama yaparsanız da buradan canlı bağlantı alıyoruz. 0530 034 66 66'dan da arama yaparsanız canlı bağlantı alacağım kıymetli dostlar. Hemen gelen mesajlarımızdan birkaç tanesini okuyalım birazını. Selami Demir, hayırlı akşamlar. Ferdi demiş, Allah kolaylık versin inşallah diyor Selami Demir.
1: Saygılarımızı
0: Eyvallah. İyi yayınlar diliyorum diyor Fatih Göçmen. Eyvallah, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Leyla Altan, selamlar, hayırlı yayınlar demiş. Eyvallah, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sebiha Demir, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah. Feyyaz Atik, selamlar demiş. İyi yayınlar. Eyvallah, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ömer Çeliktaş, Almanya'dan selamlar diyor. İyi yayınlar demiş. Eyvallah. Almanya'ya da bizden selamlar. Üzeyir Çelikbaş, Fransa'dan selamlar diyor. Eyvallah. Fransa'ya da bizden selamlar olsun. Turan Gürel abimiz, dünkü konuğumuz, misafirimiz. Başarılar güzel kardeşlerime, başarılar Oğuz Efem diyor Turan Gürel abimiz. Eyvallah, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Turan hocam. Uğur Heybeli, Isparta'dan iyi akşamlar Uğur Heybeli. Aynalı Körük türküsü, Akdağ Madenli, rahmetli eşim Naciye Kıymettekin Heybeli'ye gelsin. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum diyor. Eyvallah, sağ olun, var olun, Isparta'ya da selamlar. Tuncay Şahan, Fransa'dan selamlar, bir bozdak türkü. Çalarsanız sevinirim, saygılar diyor Tuncay Şahan. Eyvallah, Fransa'ya da bizden selamlar. Bu bir bozdak türkü göndeririz, değil mi?
1: Göndeririz abi.
0: Selami Dener, Tayyip, iyi bir sallamalı halay yaptı kardeşim diyor. İlerleyen dakikalarda neden olmasın? Hayırlı yayınlar demiş hanım Yaman teyzem. Eyvallah, sağ olasın. Mustafa Altun, selamlar demiş. Sinan Demirhan, selamlar, hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah kardeşim, hoş geldin, sefalar getirdin. İki mesajım daha var, onları da okuyayım, sonra sözü verelim sana. Ben Ceyhan demiş, Ceyhan Alatlı, şu anda Almanya'dan dönüyorum, gurbetçiyim. Almanya'ya dönüyorum, memleketten Almanya'ya gidiyormuş. Yolunuz açık olsun, dikkatli gidin. Eğer arabayla gidiyorsanız kendinize iyi bakın, yolunuz açık olsun. Ceyhan Zali, Murat Karatürk de Kayseri'den selamlar demiş. Kayseri'ye de selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim 0530 034 66 66. Ben mesaj okurken, konuşurken telefonum çalarsa canlı bağlantı alacağım. Bunun dışında şarkı sırasında alamıyorum. Ne söyleyeceğiz Talip kardeşim?
1: Seher vakti çaldım yarın kapısını
0: Hı.
1: diyelim abi.
0: Tamam. Söz sana bırakayım.
1: Tabii ki abim, saygılar.
0: Eyvallah. Efendim devam ediyoruz. Oğuz Efem. Canlı müzik. Oğuz Efem'de.

0: şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ben bir şiir gibi okuyacaktım bunu da müziğe devam ettir dedim sana aslında da. Müziğe bir devam ettir kardeşim hemen. Hemen. Seher vakti. Seher vakti çaldım yarın kapısını. Baktım yarın kapıları sürmeli. Boş bulamadım otağının yapısını. Çıka geldi, çıka geldi bir gözleri sürmeli. Açtırdım kapıyı, girdim içeri. Aklımı başımdan aldı operi. Dedim sen de buldum Halis Cevher'i. Dedi, dedi yok yok, menem de sürmeli. Kahı karıştırır kanlı yaş ile. Dost bulunmaz hayal ile düş ile. Yetinmez menzile bu gidiş ile. Hemen aşk atına binip, binip sürmeli, sürmeli. Eyvallah, teşekkür ediyorum kardeşim. Eyvallah. Nakarata şöyle bir eşlik edeyim dedim. Nakarata bir eşlik edeyim dedim. İyi yaptık mı? Sesim size gelmedi. Şimdi benim mikrofon ses sadece dinleyiciye gidiyor ama sesim size gelmedi muhtemelen ama inşallah güzel oldu yani. Devam ediyoruz kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz. Oğuz FM'desiniz. Yozgat'ın sesi, bölgenin güç sesi. Oo, bir yandan bir sürü kalp geliyor. Demek ki iyi olmuş. Demek ki iyi olmuş efendim. Ne demiştik? Birkaç mesajımıza daha bakalım. Telefonum çalarsa şimdi 0530 034 66 66 0530 034 66 66 telefonum çalarsa canlı telefon bağlantısı alacağım değerli dostlar, değerli dinleyicilerimiz. Efendim, gurbetçiyim dönüyorum demişti. Mesajımıza bakalım. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diyor Ceylan Kara. Eyvallah, sağ olun, var olun. Recep Çevik çiçekler, güller göndermiş. İyi yayınlar diyor. Ceyhan Zali de, Ceyhan Zali de teşekkür ediyorum, selamımı sunuyorum sizlere demiş. Hayırlı yolculuklar dilemiştik. Almanya yolundaydı kıymetli dinleyicimiz, izleyicimiz. Osman Aydın hayırlı yayınlar demiş. Eyvallah, sağ olun, var olun. Mevlüt Cesur iyi yayınlar dilerim inşallah diyor. Eyvallah, sağ olun, var olun. Maşallah benim kardeşim Talip diyor, ablam diyor Ceylan Kara. Ercan Kılıç da hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim demiş. Ağzınıza sağlık diyor Sebiha Demir efendim. Ne söyleyeceğiz? Sırada ne var Talip kardeşim?
1: Bir Ferdi Baba'dan yapalım.
0: Ferdi Baba'dan yapalım, evet. Bir tane değil mi? Tamam o zaman. Sözü direkt sana bırakıyorum. Sen de söz. Kıymetli dinleyicilerimiz, devam ediyoruz canlı müzik performans programımıza. Güzel bir Ferdi Tayfur şarkısı gelecek şimdi. Talip Türker kardeşimizden söz sende.

0: Şöyle bir alkış yapalım mı? Şöyle bir alkış yapalım Talip kardeşimize. Güzel bir Ferdi Tayfur eserini seslendirdi. Neydi? Ben Sen Rüyalar Aleminde
1: Yeni Aşklar Hevesinde Yeni Aşklar Hevesinde Bense Yine Uykusuzum Bir Sabahçı Kahvesinde.
0: Ya. Evet abi. Allah rahmet eylesin değil mi?
1: Ferdi Tayfur'u. Amin. Mekanı cennet olsun.
0: Amin inşallah. Kıymetli dinleyicilerimiz devam ediyoruz efendim. Oğuz FM'de canlı müzik, canlı performans müzik programımız devam ediyor. Birkaç mesaj okuyayım.
1: Ok abi hem de ezan okunuyor. Ezandan sonra devam edelim.
0: Tamam.
1: Dışarıda öyle. Ezan okunduğu için saygılar sunuyoruz.
0: Tamam hemen hem de öyle yapmış olalım.
1: Evet abim.
0: Birkaç mesaj okuyayım. Bu arada telefonum çalarsa 0530 034 66 66 0530 034 66 66 buradan ararsanız da canlı telefon bağlantısı alırım. Önemli değil. Durun biraz. Maşallah hayırlı yayınlar demiş Canan Eser. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Esen Tunca'da selamun aleyküm iyi yayınlar köylüm. Neşet Ertaş'tan hata benim, günah benim çalar mısın diyor Esen Tunca.
1: Bilemedim kıymetini, kadrini. Tamam Neşet Baba'dan yapalım. Ha.
0: Evet inşallah.
1: Evet, abi, inşallah.
0: Hayırlı akşamlar Oğuz abi. Talip abimin ağzına yüreğine sağlık. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum diyor. Ümit Erdem.
1: Kardeşime.
0: Eyvallah. Şimdi arada sizin mikrofonu kapatıyorum. Tam konuşurken açıyorum. Bazen kelimeler yutuluyor.
1: Yayına katılan tüm arkadaşlarımız hoş geldiler. Sefa getirdiler. Değerli büyüklerim. Güzel yorumlar için herkese çok çok teşekkür ediyorum abi. Saygılar sunuyorum.
0: Eyvallah.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Sağ olasın, var olasın.
1: Saygılar.
0: Isparta'dan iyi akşamlar Uğur Heybeli. Aynalı Körük türküsünü okumuştum bu mesajı. Buradan da gelmiş. Akdağ Madenli rahmetli eşim Naciye Kıymet Tekin Heybeli anısına gelsin. Şimdiden teşekkürler diyor. Aynalı Körük var mı sende? Repertuarda?
1: Abi Aynalı Körük repertuarda yok ama.
0: Yozgat türküsü değil mi o da? Yozgat türküsüydü zannedersem.
1: Bildiğime göre abi öyle değil. Abi.
0: Öyleydi.
1: Bir herhalde öyle. Hı-hı. Bilmiyorum da ama Yozgat türküsü değil bildiğime göre. Konya'ya ait bir herhalde bir parça. Abi.
0: Öyle miydi?
1: Konya yöresine.
0: Ama sanki Yozgat'ta da söylenmişmiş. Evet. Aynı Yozgat diye hatırlıyorum ben, biliyorum evet. Ben.
1: Doğrudur abi.
0: Hı-hı. Genelde Ferdi ağırlıklı gideceğiz gibi gözüküyor.
1: Abi hepsinden okuruz. Yani dilimizin döndüğü bildiğimiz kadarıyla.
0: Hı-hı. Bozdak türkü falan da yapacağız inşallah.
1: Evet, abi. İnşallah abi.
0: Hı-hı. 0530 034 66 66 Efendim buradan ararsanız canlı telefon bağlantısı alacağız. Mesajlarınızı da buradan gönderebilirsiniz. Telefonumuza bakalım mı? Bir dur bakalım. Bir saniye bekleteceğim. Alo.
2: Hoş Alo merhabalar.
0: Merhaba hoş geldiniz.
2: Radyoya bağlanmak için aramıştım da bir karte istemek için.
0: Şu an canlı yayındasınız. Buyurun dinliyorum sizi.
2: Merhabalar.
3: Merhaba.
2: Akdağ Madenindeyiz. Akçakışlaya doğru gidiyoruz. Şarkışı Akçakışlaya doğru.
0: Akdağ Madeninden Akçakışlaya doğru şu an seyir halindesiniz.
2: Ankara'dan Akçakışlaya doğru gidiyoruz.
0: Yolunuz açık olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
2: Teşekkür ederiz. Güzel bir parça isteyelim Neşet Ertaş'tan.
0: Aslen Akçakışlalısınız.
2: Evet Aslen Sivas Şarkışla Akçakışlalıyım.
0: Şarkışla Akçakışla.
2: Evet, Şarkışla Akçakışlalıyım.
0: Şu anda bayram tatiline gidiyoruz. Bayram için gidiyoruz herhalde.
2: Aynen öyle, bayram tatiline gidiyoruz.
0: İnşallah.
2: Memlekete doğru yola.
0: Sizlere iyi tatiller dileyelim inşallah.
2: Güzel teşekkür ediyorum.
0: Hangi şarkıyı gönderelim? Arkadaşların repertuarında varsa.
2: Neşet Ertaş'ın güzel bir türküsü olsun.
0: Tamam, Neşet Ertaş'tan şimdi sırada bir türkü yapacağız değil mi? Yapalım. Yanınızda kimler var? Kimlere armağan dersiniz bu şarkıyı?
2: Eşim Akif. Oğlum Alparslan olsun.
0: Eşiniz ve oğlunuza buradan selamlar gönderiyorum.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Hayırlı yolculuklar olsun efendim.
2: Teşekkürler.
0: Hoşçakalın. İyi akşamlar. Efendim devam ediyoruz. 0530 034 66 66'dan ararsanız canlı telefon bağlantısı alacağım. Bir Neşet Ertaş sözümüz var.
1: Evet.
0: Bir bakayım. Bir telefonum çalarsa bir telefon bağlantısı daha alacağım. Yoksa birkaç mesaj okuyayım. Akabinde Neşet Baba'nın şarkısını gönderelim ustanın. Selamünaleyküm. İyi yayınlar. İtalya'dan selamlar diyor Fuat. İtalya'ya da buradan selamlar olsun. Efendim 0530 034 66 66 WhatsApp'tan sesli mesaj gönderebilirsiniz. Arayabilirsiniz. Normal metin mesajı da gönderebilirsiniz bu numaraya. Hayırlı yayınlar. Güzel memleketim Sarıkaya'mıza İzmir'den selamlar diyor Kürşat Döner. Kürşat Döner İzmir'e de bizden selamlar olsun. Gönül Pehlivanoğlu, hayırlı akşamlar kardeşim, kolay gelsin. Şimdiden hayırlı bayramlar dilerim demiş. Eyvallah. Bizden de sizlere hayırlı bayramlar olsun şimdiden efendim bütün dinleyicilerimize. Alo.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Buyurun.
3: Oğuzhan kardeşim, ben Sinan Demirhan. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Eyvallah. Sağ olasın, var olasın Sinan kardeşim. Şu an canlı yayındayız. Hoş geldin, sefalar getirdin.
3: Hoş bulduk kardeşim. Teşekkür ediyorum. Sarıkaya'mıza güzel bu yayınlar için teşekkür ediyorum senin kardeşim.
0: Kayseri'de misin? Geldin mi? Sarıkaya'da mısın?
3: Kayseri'deyim kardeşim şu anda.
0: Kayseri'desin. Ne var ne yok Kayseri'de?
3: Elhamdülillah bol bol yağmur var.
0: Vallahi burada da öyle Sinan kardeşim. Burada da bol bol yağmur var.
3: Evet. Talip kardeşimize de başarılar diliyorum. Sağ olasın. Çok güzel yayınlarınız oluyor. Devamlı dinliyorum inşallah.
0: Eyvallah. Eyvallah, sağ olasın, var olasın. Var mı Talip kardeşimizden bir isteğin?
3: Valla Neşet Ertaş'tan dediğiniz herhalde o şarkıyı ben de istiyorum inşallah.
0: Tamam, kimlere armağan edelim bunu? Kimlere armağan etmek istersin?
3: Sarıkaya'ya, bütün halkına, Sarıkaya'daki bütün halkımıza ve beni seven herkese armağan ediyorum inşallah.
0: Tamam, buradan da hem sana hem de senin nezdinde kimler varsa Kayseri'de hemşerilerimiz, onlara da armağan etmiş olalım. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum canlı yayınımıza katıldığın için.
3: Hayırlı yayınlar diliyorum Oğuzhan kardeşim.
0: Eyvallah, eyvallah. Sağ olasın, var olasın. Devam ediyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Girelim mi şarkıyı? Mesajlarımıza birazdan devam edeceğim. Fazla uzatmayalım sohbeti, muhabbeti diyorum. Güzel bir... ne gireceğiz?
1: Evet abi, güzel bir Neşet Ertaş üstadımızdan. Yazımı kışa çevirdin, karlar yağdı, boşa değil am.
0: Evet, bütün Neşet Ertaş severlere gelsin.
1: Gelsin abi,
0: ayrıca şu an yollarda bayram için memlekete gelen, her nereye gidiyorsanız yollardan bizi dinleyen bütün gurbetçilerimize, bütün kamyon, tırcı veya arabada, otobüste kim dinliyorsa hepsine gelsin. Allah kazasız belasız, sağ salim yolculuklar nasip eylesin inşallah. Söz sizde kardeşim. Eyvallah. Devam ediyoruz.

0: Mevlam, Mevlam ayrılık vermesin. Göğde uçan kuşa leylam, göğde uçan kuşa leylam. Devam ediyoruz kıymetli dostlarımız. Mesajlardan, tam mesaj okurken iki tane telefonumuz geldi az önce. Mesajları yarıda bıraktım. Şimdi mesajlarla devam edelim. Akabinden yine güzel bir... Terledin mi, ne yaptın ya sanki? Biraz böyle sıcak mı oldu? Kombiyi biraz kısalım mı? Kombi yanıyor, yanıyor. Üşümeyin diye vallahi açtık.
1: Ondan abi biraz terledik.
0: Valla dayadık. Dayadık sonuna kadar. Bütün şeyi dayadık biliyor musun
1: maşallah,
0: kombiyi?
1: Maşallah.
0: biraz tam düşüreceğim.
1: Gerçekten biraz sıcak sizin tamam. Videomuz.
0: Şimdi,
1: ama güzel olsun.
0: Şimdi
1: abi.
0: biraz düşüreceğim oradan, tamam.
1: Teşekkürler abim.
0: Çünkü anladım ya, böyle bir hararet bastı. Seni hararet basınca beni de burada bastı.
1: Aynen abi, saygılar.
0: Eyvallah. Şimdi bu mesajı okuyunca bütün neşen yerine gelecek. Seher Türker yazmış. Yenge Hanım değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Hayırlı yayınlar Oğuz abi. Eşim Talip Türker'e başarılar dilerim. Ağzına yüreğine sağlık. Yarın Talip'in doğum günü. Çocuklarımızla beraber doğum günü kutluyoruz. Söylediği bütün parçaları kendisine armağan ediyoruz diyor.
1: Teşekkür ediyorum.
0: O zaman bir
1: teşekkür ediyorum. Değerleşime saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah razı olsun. Bir buradan okuduğum tüm parçalar değerli eşime ve çocuklarıma ve tüm dinleyen yayındaki misafirlerimize geçsin. Saygılar sunuyorum.
0: Evet. Kamera geniş açıya bir geçsin bir. Geniş kameraya. Şöyle yapalım. Hep beraber Talip Türker'in doğum gününü kutlayacağız. Bir alkış yapalım. Stüdyodaki arkadaşlar.
1: Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.
0: Eyvallah. Eyvallah. Sağ olasın. Allah hayırlı, sağlıklı, mutlu, mesut inşallah. Yaşlar nasip
1: amin,
0: eylesin.
1: Amin. İnşallah abi. Cümlemize sağlıklı ömürler versin inşallah.
0: Eyvallah. Cümlemize inşallah. Ömrün de hayırlısını versin değil mi?
1: Tabii, sağlıklı
0: kardeşim?
1: Versin.
0: Sağlıklı ve hayırlı aynen. Olsun inşallah. Mesajlarımızla devam edelim. Eşinizin mesajını okuduk. Doğum gününüzü kutladık.
1: Abim,
0: Osman Aydın Fransa'dan Talip kardeşime çocuklarımın sünnet düğünü çalmasını isterim inşallah diyor.
1: İnşallah abi.
0: Gerekeni yaparız diyor Talip evet. Kardeşimiz. Gönül Pehlivanoğlu, hayırlı akşamlar kardeşim, kolay gelsin. Şimdiden hayırlı bayramlar. Bu mesajı okumuştum. Bir kez daha okumuş olduk. Kürşat Döner, İzmir'e selamlarımızı gönderdik. Fertay buradan, ben de özledim, ben de diyor Ceyhan Zali. Ben de özledim, ben de var mı?
1: Yaparız.
0: Yaparız değil mi? İlerleyen
1: saatlerde.
0: İlerleyen saatlerde.
1: Parçamın her şeyini hazırlayalım.
0: Teşekkür ederim Oğuz abi, ağzınıza sağlık diyor Ceylan Kara. Çok güzel yayınınız
1: bir
0: var demiş.
1: Kapalım, evet.
0: Eyvallah. Süper yayın, devamını dileriz diyor Gönül Pehlivanoğlu. Eyvallah. Ahmet Yılmaz, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Karakışlı halkına selam olsun. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum diyor Ahmet Yılmaz abimiz. Eyvallah. Bizden de buradan bütün Karakışlı köy halkımıza ve bütün köylerde, kasabalarda bizleri dinleyen hemşehrilerimize saygılar, selamlar olsun. Bayramınız mübarek olsun şimdiden. Mulis Akarsu.

0: diyor. Evet, helal olsun demiş Sinan kardeşim de. Güzel seslendirdik ya Tekin. Eyvallah. Birkaç mesaj daha var mı diye bakacağım. Arkasından şarkımıza gireceğiz. Türkümüzü seslendireceğiz inşallah canlı canlı. Efendim 0530 034 66 66'yı şu an arayan olursa canlı telefon bağlantısı alabilirim. 0530 034 66 66. Neşet Ertaş, hata benim, günah benim. Bunu okumuştum ama bir kez daha düştü önüme. Bazen bazı mesajlar, onu da göndeririz değil mi ilerleyen dakikalarda inşallah. Şöyle yapalım. O zaman bir eser, bir şarkı daha girelim. Ne söyleyelim?
1: Abi hareketli bir oyun havası tarzı yapalım.
0: Oyun havası tarzı yapalım, evet.
1: Evet abi.
0: Tamam, sözü ben size bırakıyorum. Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Ne söyleyeceğiz? Arda arda mı
1: Hele bak
0: söyleyeceğiz?
1: saçlarıma kar yağdı
0: Kar
1: diyeceğiz.
0: yağdı.
1: Arkasında da bir oynaması
0: Bağlayacağız
1: bağlayıp bitireceğiz. Evet abi.
0: Bağlayacağız. Tamam, söz sende. Devam ediyoruz. Canlı müzik programımız efendim.

0: mesajını gönder. Bize ulaşman için tek numara yeter. 0530 034 66 66 0530 034 66 66 Oğuz FM. İster mesaj at, ister ara. Ya da WhatsApp'tan mesajını gönder. Bize ulaşman için tek numara yeter. 0530 034 66 66 0530 034 66 66 Sesini kaydet. WhatsApp'tan gönder, yayınlayalım. WhatsApp numaramız 0530 034 66 66.
1: Oğuz efendim.
2: Efendim sesini kaydet WhatsApp'tan gönder, yayınlayalım dedik. 0530 034 66 66'dan WhatsApp'tan sesli mesaj gönderebilirsiniz. Mesajınızı gönderebilirsiniz veyahut bu numarayı ararsanız sizleri canlı bir şekilde canlı müzik programımıza sizleri de canlı yayın konu olarak alabiliriz kıymetli dostlar. Devam ediyoruz. Hareketlendirdik bayağı bir, değil mi?
3: Abi, güzel oldu.
2: Güzel oldu değil mi?
3: Bir kederliyim dedik. Ondan sonra hele bak saçlarım var yağdı. Evet. Onu yaptık. Güzel oldu abi.
2: Güzel.
3: Hep slow walk'umu yak. Ara sıra da böyle oynamalarım.
2: Orta ritimli
3: evet,
2: dostlar değil mi?
3: Aynen. Canlandırmak şart evet abi.
2: Evet. Tekrardan mesajlarımıza, yorumlarımıza bakayım. Birkaç mesaj yorum daha okuyayım. Akabinde yine güzel şarkılar, türküler göndereceğiz. Tüm Sarıkaya'ya selamlar olsun, kolay gelsin demiş Abdullah Büyük Şimşek. Eyvallah, sağ olun, var olun. Aynalı Körük nerede kaldı, yoksa sizin alıp ben kendim sazı alıp ben söyleyeceğim diyor Uğur Eybeli. Valla
3: varsa kayıttan açabilirsiniz yani.
2: Şu an şu an açarsam onu şeyden evet, canlı yayında teliften dolayı yayında ses kısmı oluyor. Canlı yapabilirsek olur. O arkadaşların röportajında yok. Buradan banttan da çalamıyorum. Şeyden dolayı. Canlı yayında yani bilmiyorum, Facebook yayınında ses kısmı yapıyor.
3: O zaman kusura bakmasınlar.
2: Eyvallah. Merhabalar. Oğuzhan ve Talip demiş. Fransa'dan selamlar. Yengem Murat dayının hanımı. He. Fatma Nur yazıyor. Ben de bu kimmiş yengem diyen diyecektim. Murat Altan dayımın eşi yenge hanım. Eyvallah, hoş geldin, sefalar getirdin. Sizden bir ricam var. Ferdi'den aramızda engeller var. Çalar mısınız? Tüm Altan ailesine ve sizlere gelsin. Hayırlı akşamlar diyor. Talip kardeşim, duydun mu?
3: Hayırlı
2: Murat dayımın eşi yengem istiyorsa bu emir gibidir. Abi, emir demiri keser.
3: O
2: hangisi aramızda engeller var? Uzun olur yani, değil mi? Biraz sıkıntı zor
3: yani,
2: olur diyorsun.
3: Evet, onun için bayağı bir uğraş gerekiyor. Hani direkt canlı olarak başlayamayız ama bildiklerimizden çalalım. Hı-hı.
2: Fer Tayfur'dan güzel bir eser gönderelim inşallah. Tugay Yoldaş da selamlar. Tayfur Uçar'dan Vay Kader parçasını çalarsanız sevinirim. Talip Bey'e saygılar diyor.
3: O var abi.
2: Vay kader. Evet. Unutma, aklımı bir kenarına yaz kardeşim.
3: Vay kader Hasan.
2: Talip Türker abi, ben Ayşenur seni çok seviyorum demiş.
3: Teşekkür ederim. Sağ olsun.
2: Yaşar Atik, emeğinize sağlık demiş. Eyvallah Yaşar Atik, Yaşar Ustam.
3: Bizden de selamlar, saygılar abi.
2: Evet, varsa bir isteğin hemen Talip göndersin diyecektim, altına yazmışsın. İyi yayınlar Oğuz Bey. Sarıkaya'dan, Atik Tavukçuluk'tan Yaşar Atik. Saygılar, selamlar demiş. Eyvallah, hoş geldin, sefalar getirdin. Efendim, mesajlarımıza şöyle biraz daha bakıyorum. Arada bazen kaçıyor, sonradan önüme düşüyor. Dediğim gibi, WhatsApp'tan da 0530 034 66 66'dan sesli mesaj da gönderebilirsiniz. Şimdi ne okuyacağız Talip kardeşim? Ne gönderelim?
3: Bilemedim kıymetini, katrini, hata benim, günah benim, suç benim diyeceğiz. Neşet Ertaş ustamızdan. Evet. Esen abime gelsin, tüm dinleyenlere gelsin
2: bu,
3: abim.
2: Neydi? Grigen miydi? Neydi Muhammed?
4: Grigen.
2: Grigen ne zaman eşlik edecek?
4: Ederiz.
2: Ya, türkülere böyle bam telinden gir ama. En üstteki tele deniyor değil mi, bam teli? Tamam. Sözü size bırakıyorum. Söz sizde kardeşim.

0: Boşa mecnun eylemişim ben beni, hata benim, günah benim, suç benim. Öyle değil mi Tarık?
1: Aynen kardeşim? Abim. Saygılar sunuyoruz tüm izleyicilerimize, dinleyicilerimize geçsin. Bu güzel türkülerimiz, şarkılarımız.
0: Bizleri her nerelerden dinliyorlarsa değil
1: Aynen
0: mi?
1: Aynen abim.
0: Birkaç mesaj daha okuyayım. Sonra bir şarkı daha gönderelim.
1: Tamam.
0: Ondan sonra Hasan böyle bana melül melül bakıyor. Diyor ki Oğuz abi bize bir mola verirse
1: evet,
0: de
1: bir çay molası,
0: çay, çay molası yapsak diyor.
1: Evet, evet,
0: şöyle
1: inşallah.
0: Saat 10.30 gibi yani bir şarkıdan sonra daha doğrusu bir mola verelim. Tamam, o saat abi. Bizim yanlış. O saate bakarsan 10.30 hiç olmaz.
1: Evet.
0: Birazdan bir mola verdiler.
1: Tamam,
0: sizin
1: abi.
0: Mola verdiğiniz sırada da Muhammed'e ben bir tane şarkı söylettim.
1: Tabii ki.
0: Gitarıyla.
1: Olur.
0: Öyle yapalım.
1: Uygundur abi.
0: Hem mesaj okuyayım hem Muhammed'e söyletelim. Bu arada telefonum çalıyor. Bir bakalım. Hoş geldiniz. Alo. Alo. Sesim geliyor mu? Beni telefondan duyacaksınız. Radyoyu kapatın.
2: Evet, kapattım.
0: Hoş geldiniz. Tanıyabilir miyiz sizi?
2: Hoş bulduk. Ben Haşim Dursun.
0: Haşim Dursun. Nereden arıyoruz?
2: Aşık. Sarıkaya'da arıyorum.
0: Aşık Dursun. Aşık Dursun.
2: Evet.
0: Eyvallah. Hoş geldin. Sefa getirdin Aşık Dursun abim.
2: Hoş bulduk. Sağ ol. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi misiniz?
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun.
0: Eyvallah. Var mı arkadaşlardan bir isteğimiz Dursun abim?
2: İsteyen Fertay buradan bana sor türküsünü istiyorum ben.
0: Tam adam bundan istedin var ya. Tam türküsünü istedin.
2: Ben de onu isterim yani.
0: Talibi tanıyor musun abi?
2: Tanımam mı ya? Biliyorsun. Hayır tanırım.
0: Sen nereliydin abi? Sen nereden arıyorsun?
2: Ben Tepedoğan köyündenim ya.
0: Tepedoğan köyünden arıyorsun.
2: Evet.
0: Talip de Tepedoğanlı sayılır.
2: Bir de şiir okuyayım size. Güzel bir şiir.
0: Tamam hatırladım şimdi abi. Buyur. Mikrofonu sana bırakıyorum abi. Buyur.
2: Tamam.
3: Seni
2: seviyorum
0: yani. Söz sen de abi. Radyoyu kapat ama. Radyoyu kapat şiir okurken.
2: Tamam.
0: Söz sen de.
2: Bu senede gelemedim. Kadir kıymat bilemedim. Ben kendime gelemedim. Anam anam garip anam. Ben derdimi kime yanam. Yıkılmışım gurbet ellerinde. Ne arayanım var, ne soranım. Ağlar sanam ağlar, gerisi yalan ağlar. Nerede bu dumanlı dağlar? Teşekkürler, sağ olun, var olun. En güzel giden sizin olması dileğiyle.
0: Eyvallah. Eyvallah, hayırlı akşamlar. Talip de şarkınızı canlı canlı okuyacak inşallah. Eyvallah, senin de sesine yüreğine sağlık abi. Eyvallah, sağ olasın, hayırlı akşamlar abim. Birkaç da mesaj okuyacağım kıymetli dinleyicilerimiz. Akabinde Talip'ten güzel bir şarkı türkü dinleyeceğiz. Şimdi ekranımızı bir açalım. Okan Şahin, selamlar iyi yayınlar, ben Fransa'dan yazıyorum. Emeğe geçenlere teşekkürler, sıradaki bütün parçaları köyüm Akbenli çiftliğine, Şahin ailesine armağan ediyorum diyor. Okan Şahin kardeşim. Fransa'ya selamlar ve Akbenli çiftliğinden her kim dinliyorsa hepinize selamlar saygılar olsun diyorum efendim. Bir telefonum bir daha çalıyor, bakalım bu kez nereden arıyoruz. Alo, canlı yayındayız efendim, buyurun hoş geldiniz.
4: Sıradaki parçayı Kayseri.
0: Bir tanıyalım seni, hoş geldin.
4: Ben Tuna.
0: Nereden arıyoruz?
4: Kayseri.
0: Kayseri'den arıyorsun. Kayseri'den arıyorsun. Kimleri armağan ediyorsun sıradaki şarkıyı?
4: Dayım için.
0: Dayın için. Dayının ismi nedir?
4: Mustafa Özdemir.
0: Mustafa Özdemir. Mustafa Özdemir'e senin isim Çınar mıydı? Yanlış mı duydum?
4: Suna.
0: Bir daha söyler misin? Sesin kesik geliyor.
4: Suna.
0: Tuna. Tamam şimdi anladım. Tamam. Tuna'dan dayısına armağan ediyoruz sıradaki şarkıyı.
5: Oyun oynandı.
0: Kayseri'den arıyor. İyi akşamlar. Hoşçakalın.
4: Hoşçakal.
0: Eyvallah. Ses bazen telefonu tam çekmiyor. Biraz da herhalde telefona uzak konuştu. Arkadan sufle veriyorlardı çocuğa. Ondan dolayı biraz da ses geç geliyordu. Şurada bir mesajım var kenarda kalmış, onu da bir okuyayım. Almanya'dan diyor, selamlar Ferit Tayfur'dan, içim yanar rica etsem. İyi bayramlar dilerim, selamlar sevgiler. Almanya'dan Nurten. Nurten Hanım Almanya'dan yazmış, eyvallah. Almanya'ya da selamlarımızı tekrardan gönderelim. İçim yanar, içim yanar. Onu da aldık mı listeye? Benim böyle söylerken hızlı geçersem, aklınızda bir kenarda bir yerde tutun.
1: Tamam,
0: sonra dinleyicilerimize borçlu kalmayalım.
1: Bana sorumuz var. Vay kader var, içim yanar var.
0: Evet. Bir şarkı, ondan sonra size mola vereceğiz.
1: Bana sor diyelim abi.
0: Bana sor diyelim. Bana sor, sonrasında yapalım. Bir mola vereceğiz.
1: Yapalım abi. Bir de seninle beraberiz. Kardeşim.
0: Tamam, söz sizde. Buyurun. Efendim devam ediyoruz canlı müzik programımıza. 0530 034 66 66 WhatsApp numaramızdan sesli mesaj veya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bunun dışında şarkı aralarında da arayarak canlı bağlantıya katılabilirsiniz.

0: Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Güzel güzel bir şarkı, güzel abi. Bir türküydü. Efendim, şimdi ne yapacağız? Dedik ki bir çay molası verdireceğiz dedik, değil mi? Arkadaşlar size bir çay molası verdirelim. Talip kardeşimle Hasan'ın adını unuttum. Hasan az kalsın diyeceğim. Hasan'ın adı neydi diyecektim. Hasan'ın adını unuttuk valla. Hasan'la Talip kardeşim. Hasan lazım mı Muhammed sana? Hasan lazım olur mu sen çalarken? De olmaz değil mi? Siz bir çay molası verin arkadaşlar. Muhammed'den şöyle bir gitar dinleyelim. Akustik böyle bir hemen gitarla güzel bir eser dinleyelim. Hem çalsın hem söylesin bakalım. Bu arada dediğim gibi 0530 034 66 66'dan efendim ararsanız canlı telefon bağlantısı alacağım. Abdullah abim burada. Abdullah abim gelmiş, hoş gelmiş. Abdullah Karataş, Talip Türker beyefendi. Sevgiler, saygılar, selamlar. Ağzına, yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar diyor Abdullah Karataş abim. Eyvallah. Abdullah abi hoş geldin. Sefalar getirdin. İlçemizin iftarı oksijen adam. Kaç bin tane, binlerce ormanında ağacı olan insan Abdullah abim. Eyvallah, hoş geldin. Sefalar getirdin. Mustafa Hamdi Erdoğan, hayırlı akşamlar sevgili hemşehrilerim. Mustafa Yıldız Doğan'dan "Ah o saçların" çalar mısınız diyor. Mustafa Hamdi Erdoğan. Bakalım, inşallah arkadaşlar da varsa göndermeye çalışırız, neden olmasın. Efendim, siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bana sor, bana sor demiş. İsmail Alpaslan da iyi akşamlar, iyi yayınlar. Eski tadım yok parçasını çalar mısınız? Müdürüm tavukçuluk, Recep Şahin'e gelsin diyor. İsmail Alpaslan, eski tadım yok artık. Bunu şu an arkadaşlar çay molasında, geldikleri zaman inşallah göndermeye çalışacağız. Radyonun sesini kısıyoruz efendim. Canlı bağlantı alacağım sizi. Beni sadece telefondan duyuyorsunuz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Eyvallah, sağ olun, var olun. Nereden arıyorsunuz? İsim neydi?
1: Yozgat Çekerek Uslu Bakliyat Mücahit Uslu.
0: Çekerek Uslu Bakliyat Mücahit Uslu, hoş geldin, sefalar getirdin. Çekerek'e selamlar olsun.
1: Teşekkür ederiz bizlerden. Sizlere ve tüm dinleyicilerimize çok selamlar. Çekerek. Sizi canı gönülden çok içtenlikle dinliyoruz. Bu vermiş olduğunuz hizmet için sizlere ve ekibinizi çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz.
0: Eyvallah. Biz de bütün ilçelerimizi, Çekerek halkımızı da çok seviyoruz. Biz de bütün ilçelerimize böyle güzel hizmetler sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yani yayınımızı her noktaya ulaştırmak için inşallah. Daha da hizmetlerimiz devam ediyor, genişliyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok memnunuz.
0: Eyvallah.
1: Tüm dinleyicilerimize sizden gelen bir şarkıyı armağan etmek istiyorum.
0: Tabii ki. Sıradaki en güzel şarkılar Çekerek halkına, Mücahit Uslu ve Mücahit Uslu'yu tanıyan herkese gelsin.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
1: İyi yayınlar.
0: Çekere'ye selamlar. Geceniz iyi olsun efendim.
1: Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun.
0: Efendim devam ediyoruz. 0530 034 66 66'yı arayan olursa canlı bağlantıyı alacağım. Hazır mıyız? Hazır değil mi? Şeyler açık, direkt girebiliyoruz. Sesler açık. Şurada bir okuyamadığım mesaj kaldı mıydı? Ne demiştik? Eski tadım yok artık. Bunu Talip geldiği zaman çaldıracağız. Sende yok değil mi? Eski tadım yok. O, gitarda olmaz o. Değil mi? Şu an bağlamacı arkadaş da klavyeci arkadaş şu an çay molasındalar. Balkondalar. Temiz havaya çıktılar. Şimdi onlar bir mola versin. Biz de gitarla Muhammed'le devam edeceğiz. Mikrofonunu açtım Muhammed. Bir merhaba de.
2: Ses geliyor değil mi? Şimdi
0: geliyor, evet. Şu an benim mikrofonum da açık. Hı hı. Ne var ne yok? Hoş geldin. Sefalar getirdin.
2: Eyvallah. Çok şükür. Ne yapalım? Uğraşıp duruyoruz.
0: İyisin.
2: Siz
0: inşallah.
2: Nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz Muhammedciğim. Ne çalacaksın bize?
2: Bir isteğim var. Normalde çıkmadan önce bir irtibatta kaldığım Hayko abim var. Hı hı. Ondan bir istek var.
0: Evet.
2: Evet. İsteğim Hayko abime armağan olsun.
0: Hayko. Aha. Hayko Çepkin'e mi? Şu an bizi mi izliyor?
2: İzliyor da olabilir, bilmiyorum.
0: İzlemiyorsa
2: ama
0: bile daha sonra izleyecek diyorsun.
2: Aynen, kesip paylaşacağım.
0: Tamam, kesip paylaşacağım. O zaman şöyle yapalım. Ben de gözükeyim, sen de görsün. Bu şarkımız Muhammed kardeşimizden Hayko Çepkin'e gelecek.
2: Evet, evet.
0: Kesip paylaşacak, gönderecek.
2: Evet.
0: O zaman söz sende Muhammed kardeşim, hadi bakalım.
2: Eyvallah.

0: Şöyle canlı canlı bir alkışlayayım seni Muhammed kardeşim.
1: Eyvallah. Eyvallah.
0: Tekrardan hoş geldin, sefa getirdin. Şimdi radyomuzu yeni dinleyenler varsa, yani şu an açanlar varsa, normalde elektro sazla, yani bağlamayla, klavyeyle Talip Türker kardeşim türkü, bozdak falan çalarken birden gitara geçtik.
1: Evet.
0: O arkadaşlar bir mola verdirdik. Şimdi gitarla devam ediyor Muhammed kardeşimiz.
1: Hı hı.
0: Ne var başka? Söyleyeceğimiz bir şey var mı? Repertuara aldığım
1: var işte, yani var, söylemek istettirseniz.
0: Birkaç mesaj daha okuyayım o zaman ben şu hemen arada. Bir iki mesaj okuyayım. Akabinde hemen senden bir eser daha alalım arkadaşlar buraya gelmeden. Benim de emmimin oğlu olur Talip abim, kolay gelsin hepinize diyor. Abdullah Türker. Eyvallah Abdullah Türker, hoş geldin, sefalar getirdin. Bir de WhatsApp tarafındaki mesajlarımıza bakalım. Merhabalar, Akdağ Madeni Akça Koyunlu köyünden Elanur Güngör diyor. Ailemle dinliyoruz sıradaki bütün şarkılar, aileme armağan ediyorum diyor. Elanur Güngör, Akdağ Madeni Akça Koyunlu köyü. Akça Koyunlu köyüne de selamlarımızı göndermiş olalım bizleri. Her kim dinliyorsa oralardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Abdullah Karataş abimizin mesajını okumuştuk az önce. Eski tadım yok artık, onu göndereceğiz. Efendim bunu okuduk mu okuduk. Şöyle mesajlarım yine karıştı. Canlı telefon bağlantısı alacağım deyince mesajlar karışıyor. 0530 034 66 66'dan efendim bizlere ister arayın, ister mesaj gönderin. İsterseniz de sesinizden, kendi sesinizden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
2: İster mesaj at, ister ara. Ya da WhatsApp'tan mesajını gönder. Bize ulaşman için tek numara yeter. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
0: diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi bir eser daha gönderelim Muhammed kardeşim senden. Bir eser daha gönderelim. Akabinde Talip Türker kardeşimle devam edelim. Sözü sana bırakayım direkt. Söz sende. Buyurun.

0: Teşekkürler. Ne fark eder ki, ne değişir ki? Muhammed kardeşimin ağzına, yüreğine sağlık. Evet, teşekkür ediyorum Muhammed kardeşimize. Hasan'ı şimdi yerine alıyoruz. Talip kardeşimiz de yerine geçti. Ne demiş? Eski tadım yok artık, var mı Talip kardeşim? İnşallah olacak diyorsun. Eyvallah. Şimdi o mikrofon kapalı şu an, taşıdığı için ses şey yapmasın diye de. Ya, şimdi Talip kardeşim ne zaman gelse bizim yukarıda bir lamba var. Aynı lamba isabet ettiriyor sazın sapıyla. Yani yalnız bu sadece senin de oluyor, biliyor musun?
1: Öyle mi abi?
0: Sadece sen vuruyorsun demek ki lambanı lambaya.
1: Saygılar abi.
0: Bizlik sıkıntı yok da sazın sapı falan kırılır da ortada kalırız sonra.
1: Kırılsın. Yok, yedek sazımız var. Göstersin. Var değil kamera. Mi?
0: Oo, evet. Kamera göster bak orayı. Yedek sazımız da varmış. O farklı mı bunlar birbirinden? O da
1: abi, o da bir değişik. O da bir değişik tonlarımız var. Ha, biz aynen abi. Hmm,
0: tonlar değişik.
1: Evet.
0: Eski tadım yok artık var mı sende? Yapabilecek miyiz?
1: Var abi.
0: Tamam, o zaman bir ona sözümüz var. Başka neye sözümüz vardı? Sözü sana bırakayım mı direkt?
1: Olur abim.
0: Sözü sana bırakalım. Şimdi arkadaşlar çay molasından geldiler. Şöyle bir kendilerine geldiler. İyi akşamlar diliyorum. Nazım Kareli. Eyvallah. Sağ olun, hoş geldiniz. Abdullah Türker Emmoğlu'nun selam gönderdi.
1: Aleyküm selam. Benden de selamlar.
0: Hepinize kolay gelsin diyor. Kelam Akdemir de benim Emmoğlu'm. İyi akşamlar diyor. Köylüme ve yönetim kurulu üyemize başarılar diliyorum diye. Eyvallah Kelam abi.
1: Saygılar sunuyorum Sayın Başkanıma.
0: Ha, yönetim kurulu üyesi oluyorsun değil mi şeyin?
1: Evet, Müzisyenler
0: Derneği'nin.
1: Aynen abi.
0: Eyvallah, sağ olasın. Sözü size bırakıyorum şimdi direkt. 83. Mustafa Yıldız Doğan'dan Ahusaçlarım var mı? Bir de öyle bir istek gelmişti. Sizdeyiz, buyurun.

0: Ne haldayım, ne haldeyim, farkında mısın, farkında mısın diyor. Talip Türker diyor, değil mi? Eyvallah, sağ olasın, var olsun, sesine yüreğine sağlık.
1: Teşekkür
0: Talip kardeşim.
1: Teşekkür ederim abi, saygılar sunuyoruz.
0: İşin rast gelsin Talip abi diyor Recep Şahin.
1: Eyvallah, bizden de sevgiler, saygılar.
0: Sıradaki parça bütün sevgili gönül dostlarıma ve doğa dostu güzel ülkemin güzel insanlarına gelsin. İyi yayınlar, hayırlı yayınlar diyor Abdullah Karataş abimiz. Selamı var.
1: Bizden
0: Abdullah
1: de selamlar, saygılar Abdullah abime.
0: Evet, evet. Sıradaki bütün şarkılar da Abdullah abi için armağan olsun. Nuh Bulut da hayırlı akşamlar, ben Talip'in kayınbabasıyım. Seher yerini çalar mısın diyor Nuh Bulut. Seher yerini çalar mısın diyor. Var değil mi abi?
1: Evet, kendisi kayınbabam olur. Selamlarımı iletiyorum, söyleyelim, tamam. Selamlar, saygılar olsun.
0: Eyvallah. İnşallah göndereceğiz ilerleyen dakikalarda. Abi. İsmail Alpas'tan da varol Talip abi diyor. Halit Gargı da, Halit Gargı, iyi akşamlar Talip abi, var olasın demiş. Efendim, şimdi telefonum çalarsa alacağım. 0530 034 66 66 0530 034 66 66 arayan olursa canlı telefon bağlantısı alacağım, yoksa devam edeceğiz. Selamlar, iyi yayınlar. Sıradaki parça Ülfet Ceylan'a armağan ediyorum. Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Teşekkür ederim. İyi yayınlar tekrardan demiş. Ağlarsa anam ağlar var mı? O türkü bizde. Repertuarınızdasın.
1: Ağlarsa anam ağlar.
0: Gerisi yalan ağlar.
1: Evet.
0: Yoksa da bir başka bir anam göndeririz. Tamam, anam tamam şarkısı abi. Göndeririz değil mi?
1: Anneyle ilgili.
0: Anneyle ilgili canım, güzel tabii. Bir şarkı göndeririz. Osman Özgül, başarılar Talip kardeşim diyor.
1: Saygılar sunuyoruz.
0: Efendim, birkaç mesajımız daha, şöyle bakayım mesajlara, akabinde yine güzel bir şarkı gönderelim. Vay vay vay vay vay, devam ediyoruz efendim. Abi bizi kimse ayıramaz çalabilir mi diyor Abdullah Türker. Bizi kimse ayıramaz var mı öyle bir, bu Emrah mı söylüyordu bunu?
1: Evet, çalarız abi, var.
0: Tamam, inşallah onu da göndermeye çalışırız. İşin rast gelsin Talip abi, saygılar, vay kader, vay bekliyoruz.
1: O zaman
0: saygılar
1: vay
0: diyor.
1: Kaderi yapalım, arkasına da istekleri.
0: Tugay Yoldaş.
1: Evet, istekleri getirelim efendim. Abi.
0: Tamam, öyle yapacağız ama öncesinde bu konuştuklarımız, şarkılar unutma bir. Telefonumuza bir bakayım, canlı bağlantımız var. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi akşamlar Uğuz abi, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sağ olun, sizler nasılsınız? Tanıyabilir miyiz?
2: Sağ olun. Ben Nazım Kareli.
0: Nazım Kareli, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
2: Sağ olasın Allah'ım. Oradaki arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum.
0: Nereden arıyoruz? Nereden arıyoruz?
2: Ben Sarıkaya'dayım Oğuz abi. Sarıkaya Belediyesi'nde çalışıyorum. Hı-hı,
0: biliyorum, evet.
2: Sarıkaya Belediyesi'nde görev yapıyorum. Temizlik işlerinde. Arkadaşlarına sizlerden de güzel yayınlar yapıyorum. Emeğinize sağlık. Çok
0: eyvallah.
2: Memnun oldum.
0: Eyvallah, sağ olun.
2: Gerçekten seslerinizi ileri şeyler geçiriyorsunuz yurt dışında. Bütün herkes memnun. Ben de memnun oluyorum böyle şeylerden.
0: Eyvallah.
2: Tabii ki yaz sezonlarında da inşallah Talip arkadaşımız, onun gibi diğer arkadaşlar. Dünkü programınızda da ben de baktım. Turan abi var.
0: Evet.
2: Hüseyin arkadaşımız var. Gerçekten güzel. Yaz aylarında da bu etkinlikler devam etmesini insanlar istiyorum.
0: İnşallah.
2: Ya... Çok güzel bir program.
0: Evet. Yazın da genelde şöyle yapıyoruz. Parkta değil mi? Parkta evet, canlı müzik evet, programlar olunca da. Biz de ne yapıyoruz? Oradan canlı yayın yapıyoruz. Biz de oradaki programı canlı yapıyoruz. Canlı aktarıyoruz. O
2: evet,
0: şekilde bir katkısı
2: var. Tabii çok güzel bir şey oluyor yani programlarımız. Bu desteklerin daha ileride daha iyi olmasını istiyorum. Talip arkadaşımla bir isteğimiz var. Belki isteklerinizde yer var mı acaba bilmiyorum ama.
0: Bu, tabii buyurun. Varsa tabii ki yerine getirir.
2: Yani Neşe Destaş'tan isteyecektim ama.
0: Tamam.
2: Bu, biri anam biri yarim parçasını isterse.
0: Olur. Az önce
2: daha iyi olur.
0: Anam vardı. O var mı bu repertuarda?
1: İki büyük.
2: Repertuarda var mı acaba?
0: Var diyor.
2: Ha, o da olabilir. O da olabilir.
0: Tamam.
2: İnşallah.
0: İlerleyen dakikalarda onu da göndereceğiz senin için inşallah.
2: Tekrardan teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ olun aradığın
2: için.
0: Sağ
2: olasın.
0: Abi. Eyvallah. Geceniz güzel olsun.
2: Sağ olun.
0: Eyvallah. gönderelim değil mi? Hemen bir uygun şarkıyla abi, geçiş yapalım.
1: Vay Kader diyoruz. Vay Kader diyoruz. Evet, Vay Kader de tüm dinleyenlerimize, izleyicilerimize gelsin. Saygılar sunuyoruz.
0: Eyvallah.
1: Beraberiz.
0: Söz sende kardeşim.

0: Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Bu parçamız tüm dinleyen değerli misafirlerimiz, izleyicilerimize geçsin. Saygılar.
1: Eyvallah, eyvallah. Ağzına yüreğine sağlık. Kıymetli dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz, devam ediyoruz. Hattımızda bir dinleyicimiz var. Dinleyicimizi beklettik biraz. Alo. Sesim geliyor.
2: Alo.
1: Merhaba, hoş geldiniz. Tanıyabilir miyiz sizi?
2: Ben Kayseri'den İsmail Özamar.
1: Kayseri'den arıyor. İsim neydi efendim?
2: İsmail Özdamar.
1: İsmail Özdamar. Buyurun, sizi dinliyoruz.
2: Atakan Poyraz, Ali Viral Öksüz Alioğlu'na. Evet. Sana deli kaderim yapar.
1: Evet.
2: Sarısı yapıyorum. Tüm yolcuların dinleyicilerine. Tabii başta siz olmak üzere.
1: Eyvallah.
2: Hepinize armağan ediyorum. Hayırlı olsun.
1: Eyvallah. Sizlere iyi bayramlar. Teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi bayramlar. Kayseri'ye selamlar. Eyvallah, sağ olun, var olun. Telefonun sesi tam net gelmedi ama hemen hemen hepsini duyduk, anladık. Şöyle söyleyeyim. Devam ediyoruz efendim. Ne diyorduk? Vay kader dedik. Sırada ne sözümüz vardı Tarık kardeşim?
0: İki büyük nimetim var.
1: İki büyük nimetim var. Onu söyleyeceğiz. Birkaç mesajım varsa bakayım bir hemen.
0: Tabii ki.
1: Bu arada bir kez daha yapayım anonsumu. 0530 034 66 66. Ben konuşurken telefon çalarsa açıyorum. Canlı bağlantı alıyorum. 0530 034 66 66. Ararsanız canlı telefon bağlantısı alabilirim. Buradan başta da söylediğim gibi şu an yollarda bizi dinleyenler varsa,
0: evet,
1: gurbetten Sıla'ya bayram tatiline gelenler var. Talip kardeşim.
0: Evet abi.
1: Ankara'dan.

0: yazarsak, ayırırsak değil mi yerimizi? O güne başka bir iş çakıştırmayız. Gelmekten keyif aldığımız bu yerler bunlar.
1: Aynen abi.
0: İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum diyor Yusuf Bezoğlu. Talip kardeşime ve Oğuz Efe'me, ekibine sevgiler, saygılar diliyorum
1: bizden
0: diyor.
1: Bizden de sevgiler, saygılar Yusuf abime. Evet, bizden de sevgiler ve saygılar sunuyoruz Yusuf abime. Çok teşekkür ederiz.
0: Eyvallah. Sağ olun, var olun. Talip abim var ol, teşekkür ediyorum diyor. Tugay yoldaş, vay kaderi söyledik
1: saygılar
0: ya.
1: Saygılar sunuyoruz Tugay kardeşime de.
0: Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar Talip diyor. Benim için Ferdi Tayfur'dan bir parça söylersen sevinirim diyor.
1: Tabii ki.
0: Gurbet kadını. Ferdi'den zaten bir sürü listemizde var. Var. Göndereceğiz inşallah.
1: Saygılar sunuyoruz.
0: Efendim onu okuduk. Yusuf Başkanım'ınkini de okuduk. Sabahçı kahvesi. Hacı Arif Saygı. Sabahçı kahvesi istiyor.
1: Tamam abi.
0: O da var değil mi? Var sabahçı
1: abi.
0: Kahvesi de var.
1: Var
0: değil
1: abicim
0: mi?
1: Var.
0: Hı-hı. Dayanacak dinleyecek güç yok ki bizde zaten. Üzgünüz kardeşim diyor. Kim? Ceylan Kara. Hep böyle efkarlı götürüyor ya şarkıları, türküleri. Dayanacak evet, diyor. Şey yok ki diyor. Hep efkarlı gidiyor diyor.
1: Hareketli,
0: hareketli de yaparız ama tabii, birkaç tabii. Tane daha sözümüz var şimdi. Bu şeylerden değil mi? Bozdaklardan sözümüz var. İyi akşamlar Fransa'dan. Alper diyor. Alper Alp. Sizlere ve Talip kardeşime kolaylıklar dilerim diyor. Fransa'dan Alper Alp. Fransa'ya da bizden saygılar, selamlar olsun. Memleketten, sıladan, gurbete selamlar olsun. Evet. Şu açmadığım mesajlarım var mı diye bir yandan şey yapıyorum. Bir de normalde bizim ses biraz geç gidiyor ya şeye, dinleyicilerimize. Ses geç gittiği için aramalar geç geliyor. Tam sen şarkıya başlayınca telefon çalıyor. Hani ben konuşurken telefon gelsin diyorum ya, o yüzden biraz yuvarlamaya çalışıyorum telefon çalarsa diye. O zaman sözü sana bırakayım. Telefon çalarsa şarkı bitene kadar bekleteceğim. Söz sende kardeşim.
1: Evet, iki büyük nimetim var. Bir anam bir yarım.
0: Diyoruz. Evet. Oğuz FM'de canlı performans müzik programımız devam ediyor. Kıymetli dinleyicilerimiz.

0: Algışlayacağı adım böyle abi. Aldın götürdün. Bütün anasını kaybeden dertli, efkarlı, özellikle bayramda hani olur ya, insanların aklına daha da çok gelir. Dinleyicilerimize armağan etmiş olalım şöyle efkarlı şarkımızı, türkümüzü. Hakikaten öyle bir şey oldu. Güzeline fon müziği bile açamadım. Öyle bir efkarlandırdın ki kardeşim.
1: Tüm dinleyicilerimize geçsin.
0: Evet.
1: Anneleri hayatta olanların ellerinden öperim.
0: Evet.
1: Vefat edenlerin de Allah rahmet eylesin.
0: Gani gani.
1: Amin abi.
0: Evet.
1: Mekanları cennet olsun inşallah.
0: Evet inşallah. Kıymetli dinleyicilerimiz, Yozgat'ın sesi, bölgenin güçlü sesi Oğuz FM'de canlı performans müzik programıyla sizlerle birlikteyiz. Bayram öncesinde hafta sonu klasiği yapalım istedik. Talip Türker kardeşimizle birlikteyiz. Hasan var. Muhammed gitarıyla arkadan eşlik ediyor. 0530 034 66 66'dan WhatsApp'tan mesajınızı gönderebilirsiniz. Sesli mesaj arama yaparsanız canlı bağlantı alıyorum. Bunun dışında efendim bir de Facebook'ta canlı yayındayız. TV Sarıkaya Facebook sayfasında canlı yayındayız. Aynı yayını tabii şu an şeyden de izleyebiliyorsunuz. Oğuz FM ve diğer sayfalarımızdan, Yozgat Oğuz FM, Sarıkaya Oğuz FM, Akta Oğuz FM sayfalarımızdan da, Facebook sayfaları üzerinden de bu yayınları izleyebiliyorsunuz görüntülü olarak. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir kez daha hatırlatmış olalım. Yollarda seyahat halinde olan bütün dinleyicilerimize ne dedik efendim? Az önce de söylediğim gibi, Allah kazası belasız gidecekleri yerlere kavuşmayı nasip etsin. Dikkatli olalım, aman dikkatli olalım. Bayram arefesinde yolunuz, bahtınız açık olsun inşallah. Birkaç mesajımızı okuyalım, yine güzel bir türküyle yer verelim. Bu sene şenliğimiz olmayacak. Diğer şenliği Ankara'da düşünüyoruz. O zaman sizleri mutlaka davet edeceğiz diyor Yusuf Bedo Başkanım. Ankara, evet. Ankara daha iyi olur. Hasan'ı gezdirmeye götürdük.
1: Yani. Evet evet, iyi olur. Genellikle biz gidiyoruz abi. Ankara, evet. Fark etmiyor. Kayseri, Sivas. Hı-hı. Her yere bir gidiyoruz.
0: Şimdi
1: yani.
0: Şöyle ya, düğün işlerine gitmek farklı da şenlik işi olunca daha farklı oluyor ya.
1: Güzel oluyor, evet abi. Değil mi? İnşallah inşallah. Yani. Yusuf Başkanımızın inşallah yine misafiri oluruz.
0: Evet inşallah, Ankara'daki şenliğe davet edilirsek geliriz inşallah. Biz de canlı yayın yaparız.
1: Yaparız.
0: Muhammed kardeşimizi de alırız.
1: İnşallah.
0: Enes'i de alırız kameraya. Tabii. Doluşuruk bir araba, buradan giderek hep beraber.
1: Güzel bir şey olur inşallah.
0: Değil mi? İnşallah. Hı-hı. Ankara'ya da selamlar Yusuf Başkanım. İşiniz rast gelsin. Bu sene Hasbek'te şenlik yok diyor. Eyvallah, işiniz rast gelsin. Soner Avcı, Tepedoğan Köyü'nden selamlar. Talip abi bana sor çalar mısın diyor Soner Avcı.
1: Çaldık ama bana olsun sor. Yine de çalarız.
0: Vakit kalırsa gene çal inşallah. Mehmet Yaman'da selamlar, iyi yayınlar, sıradaki parça bütün teyzelerime gelsin, anneme gelsin diyor. Mehmet Yaman'da. Mehmet de bizim içerideki çaycı.
1: Evet. Candı.
0: Bir yandan arka planda hizmet ediyor bize, sağ olsun. Ona da şarkılar armağan edelim. Oğuz abi çok güzel yayınınız demiş, eyvallah. Haydar Özkan selamlar demiş. Aleyküm selam. Eyvallah. Sağ olun. Rukiye İleri iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah. Sağ olun. Var olun. Oğuz abi iyi yayınlar demiş. Selamlar göndermiş. Bilal Güler. Bilal kardeşim. Eyvallah. Bilal kardeşim. Eyvallah. Sağ olasın. Var olasın. Ceyhan Zali. Çok teşekkür ederim. Talibe çok güzel söylüyor. Saygılar sunuyorum demiş Ceyhan Zali. Selamlarını göndermiş.
1: Aleyküm selam.
0: Vallahi şöyle söyleyeyim. Siz şarkı söylerken abi, şarkı söylerken telefon çalıyor.
1: Evet. Şarkı bitince.
0: Şarkı bitince telefon çalmıyor diyor mu? Ses geç gidiyor. Ses aşağı yukarı bir 45 dakika, 45 saniye kadar geç gidiyor. Abi selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar. Köylüm Talip Türker'e ve sizlere selamlar iletiyorum. Her zaman yanınızdayız. Köyümüzün başarılar, köylülerimize başarılar diliyorum. Benim için bir Zahide kurbanım çalarsan teşekkür ederim diyor. Arabamızda kayıtlı tek radyo Oğuz FM bu arada demiş. Aydoğan Özel, Emirbey Köyü'nden.
1: Evet, buradan ekip inşaatı Aydoğan Özel ve Memili Özel'e saygılar sunuyoruz.
0: Benim
1: evet.
0: Mikrofonu açık, onu açmasan da gelir.
1: Tamam abim.
0: Aydoğan Özel ve
1: Aydoğan Özel ve
0: Mehmet Özel'e.
1: Mehmet Özel'e yani saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz.
0: Ekip inşaat.
1: Ekip inşaat evet.
0: Ekip inşaat.
1: Saygılarımızla.
0: Bizim de zaten ufak tefek bir işim olduğu zaman hatta tabii. Onlara büyük işler de yaptırdık.
1: Evet.
0: Çayralan'da da bir şeyler yaptık, yaptıradık. Böyle şey yaptık. Bir o zaman bir işimiz vardı. Abi diyor bir dönüm diyor yer yaptık diyor. Fayans işimiz olduydu. Tam 900 metrekare fayans döşedilerdi.
1: Maşallah.
0: Abi diyor bir dönüm diyor tarla gibi diyor fayans döşedik diyor. Daha diyor ne olsun diyor. Aydoğan'la Mehmet kardeşim onlar geldiydi.
1: Tecrübe, işçilik onlar güzel. Evet,
0: güzel. Allah kolaylıklar versin. İşler güçler rast gitsin inşallah. Bütün
1: tavsiye
0: emekçi.
1: Tavsiye ederim yani evet.
0: Evet. Alp'te iyi akşamlar Fransa'dan Alper sizlerden ve Talip kardeşime kolaylıklar dilerim
1: saygılar
0: diyor.
1: Saygılar sunuyoruz.
0: Eyvallah saygılar sunuyoruz efendim. Bir de dur bakalım. Şimdi 3 yerden mesaj geliyor biliyor musun? O yüzden 3 ayrı yere bakıyorum o yüzden biraz şey oluyor. Bir Facebook'tan gelen mesaj var, SMS var, bir de WhatsApp var. Bir mesajım daha var şurada kalmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim diyor Nazım Kareli. Eyvallah, sağ olasın, var olasın. Canlı yayın almıştık değil mi az önce?
1: Evet.
0: Yanlış mı hatırlıyorum? Aydoğan kardeşime, Mehmet kardeşime selamlar gönderdik. 99.9'u çekmiş, göndermiş resmini. Evet. Ne çalacağız şimdi?
1: Abi ben aslında hareketli yapayım dedim. Geride isterseniz Ferdi Tayfur'dan içim yanar. İstekli isteği vardı.
0: 2-3 tane böyle ard arda bağlasan.
1: Hareketler mi?
0: Ferdi'den yap.
1: Tamam.
0: Arkasından neye geçiyorsan geç sonra
1: tamam.
0: Hareketli. Yani 2-3 tamam. Tane şarkıyı ard arda tamam. Bağlayalım böyle.
1: Tamam.
0: Bir güzel bir şey yapalım. Ben araya girmeyeyim.
1: İçim yanar diyelim. Arkasına da hareketli devam edelim.
0: Yani ben bir çay molası vereceğim. Kalkacağım evet. Balkona doğru çıkacağım da o yüzden. 3 tamam, tane şarkı sende.
1: Saygılar.
0: Eyvallah. Devam ediyoruz canlı performans müzik programımıza. Oğuz efendim desiniz.

0: Oğuz Efem, Oğuz Efem.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
2: Kıymetli dostlar, devam ediyoruz. Oğuz Efem'desiniz. Bizlere her nerelerden kulak veriyorsanız efendim, kulağınız Oğuz Efem'de olsun. Güzel, canlı müzik, canlı performans müzik programımız. Şimdi bir yandan arkada kamera görmüyor ya, lambaya bir kez daha vurdu Talip sazın sapını. Normalde hani arkadaşların yüzleri aydınlansın diye yukarıda asma lamba var. Talip kardeşim her sazı...
3: Dikkat etmiyorum, yapıştırıyorum.
2: Her sallandığında biraz daha geniş sallıyor herhalde seni. Evet, evet. Bizlik bir şey yok diyor mu? Saza bir şey olmasın da program
3: bitirelim. Abi olsun. Ki. Saza da bir şey olmaz. Allah'ın izniyle.
2: Olmaz diyorsun. Eyvallah, sağ olasın. Sağlık
3: olsun abi.
2: Devam ediyoruz kıymetli dostlar. Telefonum çalarsa canlı bağlantı alacağım. Telefonum çalmazsa da mesajlarla devam edeceğim. Üç şarkı bağladık değil mi?
3: Evet abi.
2: O zaman size bir 5 dakika mola verelim.
3: Çay molası yapalım. Devam edelim abi.
2: Devam edelim. Mesajlarım erken biterse bir tane de
3: evet.
2: Grigen'den bir gitar performans alırız inşallah. Tamam.
3: Neyse işte abi. Grigen'den devam edelim.
2: Grigen'den devam ederiz inşallah. Devam ediyoruz kıymetli dostlar. Mesajlarla devam edeyim. Birkaç mesaj okuyayım. Akabinde Muhammed kardeşimden bir gitar performansı. Bir tane şarkı alırız senden. Bir tane alalım. Birkaç mesaj okuduktan sonra Talip kardeşimle Hasan temiz hava molasına çıktılar. Çay içmeye çıkıyorlar balkona. Selamlar, iyi akşamlar. Ben Raziye Korkmaz. Sizi severek dinliyorum. Bütün hasret çekenler ve Serkan Korkmaz eşime Erkan Çetin Kaya'dan Sigaram ve Sen adlı parçayı armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar demiş dinleyicimiz Raziye Korkmaz Hanım. Şu an canlı müzik programındayız. Arkadaşların repertuarında olan şarkılardan, türkülerden göndermeye çalışıyoruz ama en güzel şarkılar sizler için de gelsin. Teşekkürler Almanya'dan, iyi akşamlar Nurten demiş. Nurten Hanım'ın istemiş olduğu şarkıyı az önce arkadaşlar çaldı. Teşekkürlerini iletmiş. Eyvallah, sağ olun, var olun. Efendim ne dedik? Telefonum çalarsa alacağım dedim. 0530-034-66-66 0530-034-66-66 Canlı müzik programındayız efendim. Oğuz Efem'desiniz. Talip kardeşim ağzına yüreğine sağlık. Ayrıca Oğuz kardeşim görüşmek dileğiyle iyi geceler diliyorum. Gelecek Kurban Bayramınız da şimdiden kutlu olsun demiş Yusuf Bedo başkanımız. Eyvallah. Dernek başkanı Aspekler, dernek başkanı eyvallah. Ankara'ya da selamlar olsun. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın diyor. Eyvallah, sağ olun, var olun. Hayırlı geceler demiş Hatice Hanım, hoş geldiniz. Ha, kendi aralarında yazıyorlar. Yozgat sürmelisi istiyor Hacı Arif Saygı. Yozgat sürmelisinde sona doğru inşallah bir tane patlatırız, göndeririz, neden olmasın. Hatice Küçük Yılmaz da ağzına yüreğine sağlık demiş. Eyvallah, hoş geldiniz. Normalde çalmaz ama diyor bizim için çalıyor usta diyor, yapıyor bu sanatı demiş. Aydoğan Özel. Evet, güzel söyledi değil mi? Hayırlı geceler köylülerim diyor Hatice Küçük Yılmaz'da. Tunahan Dağdelen'de yanar abi ortalık, Talip abi yanar diyor. Tunahan Dağdelen yakıyor değil mi zalim? Oğuz abi yayın güzel, tamam tamam demiş Bilal. Bilal kardeşim eyvallah. Şimdi Muhammed'e söz vereceğiz. Kameralarımız Muhammed'le değil mi? Muhammed yerini aldı. Piyanistle beraber mi söyleyeceğiz? Ya, tamam o zaman. Ben biraz daha oyalanırım, sıkıntı yok. Piyanist şahinistsin. Piyanist şantör Hasan. Geldi mi? Geldi Hasan. Hasan geldi, buradayım diyor. Muhammed senin mikrofonunu bir açayım. Seninle bir hemen kısa bir sohbet edelim.
4: Tamamdır.
2: İyisin inşallah, görüşmeye de.
4: Eyvallah, teşekkür ederim.
2: Muhammed var mı bir kafede, nerede çalıyordunuz?
4: Şu anda yok abi, şu anda boşta.
2: Şu an boşta ama olursa genelde nerelere?
4: Olursa Sorgun, işte Yozgat, o tarz.
2: Sizin ekip, aynı ekipte misin, devam mı?
4: Aynı.
2: Ekibin abi. Adı neydi?
4: Ekibin adını unuttuk. Neydi lan?
2: Ekibin
4: o adı... muydu? Yok ya... lan o değil, o eski.
2: Ekibin adını değiştirince böyle oluyor. Ne, önceki
4: ekip... Abi özür dilerim.
2: Önceki ekibin adı neydi?
4: Önceki daha neler de.
2: Daha neler de.
4: Solaris
2: ya. Geçen de Solaris dedik ya. Mübarek. Solaris'te kim var?
4: Ömer Eroğlu var. Kaan Önvermez var. Kadir Çeçen.
2: Ömer solistiniz.
4: Evet.
2: Vokalist. Kaan gitarda.
4: Solo gitarcı.
2: Aha.
4: Bir de Kadir Çeçen var, bateristiniz.
2: Kadir de bateri çalıyor değil mi?
4: Evet.
2: Seninki ne gitar? Akustik mi oluyor seninki? Ne oluyor?
4: Klasik.
2: Klasik gitar.
4: Altyapı komple bende zaten.
2: Altyapı komple sende zaten diyorsun. Evet. Tamam, şimdi hazırsak geçelim. Güzel bir eser söyleyelim bakalım. Döndü Özen, hayırlı geceler, hayırlı yayınlar demiş. Eyvallah, sağ olun, var olun. Senden güzel bir parça Emir Bey Köyü'ne ve çok sevdiğim Mesut Küçük Yılmaz için istiyorum. Önümüzdeki Kurban Bayramınız kutlar, sağlıklı günler dilerim demiş Hatice Küçük Yılmaz. Mesut Küçük Yılmaz'a da selamlarımızı gönderelim. Güzel bir şarkıyı onun için de armağan edelim. Efendim, tamamsınız değil mi arkadaşlar? Mikrofonunuzu açacağım. Sözü size bırakıyorum. Buyurun, söz sizde. Komple kapalı olabilir mutede. Söz sizde. Buyurun.

0: Ay, Muhammed kardeşim, eyvallah, sesine yüreğine sağlık, güzel oldu.
1: Eyvallah.
0: Bir tane daha bağlayalım. Talip kardeşim çayını içerken olur. Böyle olabilir. Nasıl olabilir? Yani nasıl istersen tamam. Bir eser daha bağlayalım.
1: Dinle yapalım. Biraz daha aynı ritim güzel olur.
0: Evet. Aynı şekilde bir tane daha yapalım.
1: Sen aç, ben söylerim sana.
0: Evet, devam ediyoruz kıymetli dostlar. Talip kardeşim yerini alıp yerleşene kadar inşallah devam ediyoruz. Bir eser daha alacağız Muhammed kardeşimden. Şimdi bu arada bir tane mesajda bir iki mesaj var. Hemen onlara bakayım ben. Siz ayarınızı yapana kadar. İsmimi yanlış okudunuz. Ruziye diye yazmıştım demiş dinleyicimiz. Ben ne okudum? Ruziye. Selamlar, iyi akşamlar. Ben Ruziye Korkmaz. Severek dinliyorum. Bütün hasret çekenler ve Serkan Korkmaz eşime, Erkan Çetinkaya'dan Sigaram ve Sen adlı parçayı armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar demiş Ruziye Korkmaz. Az önce ismini yanlış okumuşum. O yüzden mesajı tekrar düzeltmiş olalım kıymetli dinleyenler. Osman Özgül, Talip kardeşime rica etsem Neşet Ertaş'tan Yaralı Ceylan'ım çalar mısınız demiş. Osman Özgül, Yaralı Ceylan'ım var mı öyle bir Neşet Baba'dan? Varsa da bende yok diyorsun. Repertuarda yok, kusura bakmasın diyor. Doğa insanı, selamun aleyküm, kolay gelsin, iyi yayınlar diyor. Sarıkaya'dan diyor. Doğa insanı ismiyle göndermiş. Siz hazır olunca ben mesajı keseceğim. Hazırsınız ha? Ben de oyalanıyorum siz de hazırlanın diye. Tamam.
1: Ses geliyor değil mi?
0: Ses şu an açık sesin.
1: Tamamdır.
0: Söz sizde, ne söyleyeceksiniz?
1: Bir dinle parçamız var.
0: Dinle parçamız var. Onu o zaman gönder. Hadi bakalım söz evet. Sende. Muhammed'den canlı performansı.

0: Efendim şöyle kocaman kocaman alkışlıyoruz Muhammed kardeşimizi. kameramızı Talip Türker kardeşimize çevireceğiz. Muhammed kardeşim sesine yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyorum. Güzel renk kattın. Formatı biraz böyle değiştirdik. Hareketli gitarda falan derken hakikaten güzel oldu.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi Talip kardeşime döneceğiz tekrardan. Bozdağ'a döneceğiz şöyle. Efkarlandıracağız yine şöyle bir zalim böyle bir zalimlik yapacak bakalım. Saygılar sunuyorum diye. Evet. Muhammed Gündüz kardeşimiz de gitar çalıp söyleyen genç yetenek arkadaşlarımızdan birisi. Arada ona da yer vermiş olduk. İyi de oldu. Değişik bir format olmuş oldu tabii. Arka planda destek oluyordu hem gitarıyla ritmiyle. Talip kardeşimize çay molası verdirdiğimiz zaman da böyle bir yer vermiş olduk. Ne söyleyeceğiz Talip kardeşim? Sırada ne var?
2: Şimdi sırada ekip inşaatın bir isteği var. Hı hı. Aydoğan Güzel'im. Zahide Urban'ım diyeceğiz. Zahide. Arasında da Beni Böyle Kabul Et parçasını yapacağız.
0: Evet.
2: Sırayla gideceğiz abi.
0: Tamam inşallah. O zaman sözü ben sana bırakıyorum tekrardan. Bu şarkılardan sonra mesajlarla yine devam edeceğim. Kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz. Söz tekrardan Talip'te.

0: Evet efendim, teşekkür ediyoruz. Tüm dinleyicilerimize saygılarımı sunuyoruz. Beni böyle kabul et diyeceğiz. Hazırlıyoruz, geliyor.
1: Efendim canlı müzik programımız devam ediyor. Oğuz FM'desiniz. Yozgat'ın sesi, bölgenin güçlü sesi Oğuz FM'desiniz. Birbirinden güzel şarkıları, türküleri capcanlı bir şekilde yine sizler için bayram arefesinde güzel bir pazar klasiği ile sizlere sunuyoruz. Ve beni böyle kabul et diyeceğiz. Beni böyle kabul et diyeceğiz. Güzel bir şarkı, güzel bir eser gelecek Talip kardeşimizden. Yoksa başkasına çevirebiliriz. Gelmiyorsa. Ben şöyle birkaç mesaj bakayım. Siz orada ayarınızı yapıncaya kadar. Selamlar, iyi akşamlar. Maşallah maşallah diyor. Adamın ham maddesi. Şırnak'tan selam olsun diyor. Koray Kayhan. Adamın ham maddesi demiş sana.
0: Teşekkür ederim. Sana
1: bir dakika. Açtım tekrar mikrofonu.
0: Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli komutanımıza bizden selamlar olsun.
1: Eyvallah komutanım. Hayırlı görevler olsun inşallah. İşiniz gücünüz rast gelsin. Talip kardeşim, senden güzel bir türkü istiyorum. Canım kardeşim Mesut, Mardin'de uzman çavuş olan oğlum Celil için ve Leyla'm için istiyorum diyor Hatice Hanım. Eyvallah. Gönderelim inşallah. Göndermeye çalışalım. Devam ediyoruz. Halit Gargı, Talip abi beni böyle kabul et istiyorum lütfen diyor. Onu işte göndereceğiz. Şimdi sırada o var. Muhammed kardeşimizin sesini çok beğendim maşallah diyor Ceylan Kara. Evet, sesi çok güzeldir Muhammed kardeşimizin. Tabii herkesin kendi tarzı var. Muhammed kardeşimiz de kendi tarzında, gerçekten sesi de güzel, gitarı da güzel Muhammed kardeşimizin. Kalbi de yüreği de güzel genç kardeşimizin, eyvallah diyor. Rica ederim, bizden de size selamlar diyor Koray Kayhan. Eyvallah, sağ olun, var olun. Beni böyle kabul et gelecek mi? Başka bir şey mi gelecek? Hazırsak? Tamam.
0: Önümüze gelsin.
1: Hı hı. Ne gönderelim? Ne? Vahde mi yapacaksın?
0: Taze karlar yağmış.
1: Taze karlar yağmış karın üstüne diyoruz. Evet. Günün anlamı ve önemi. Taze yağmurlar yağmış yağmurun üstüne.
0: Evet abi.
1: Evet. Hadi. Söz sizde kardeşim.

0: Ediyoruz, devam ediyoruz efendim. Güzel bir, yine karlar yağmış, karın üstüne diye güzel bir eserdi. Talip kardeşimden dinledik. Bağlayacağımız bir şey var mı peşine hemen? Var mı bağlayacağımız bir şey? Şöyle bir dakika. Şu evet, mikrofonu, Talip abinin mikrofonu bir düzeltelim. Kapı mikrofonu. Ben birkaç mesaj bakayım buradan o arada. Onu kapattım. Şırnak'ta görev yapan değerli Asubay Koray Kayhan abime gelsin sıradaki parça diyor. Talip abimizin üçümüz arasında sıcak bir dostluğumuz var. Talip abimizle üçümüz arasında sıcak bir dostluğumuz var diyor. Aydoğan Özel, Koray Kayhan ve Talip Türker'in arasında sıcak bir dostluğumuz var diyor. Aydoğan kardeşim.
1: Hepsine evet. Saygılar, sevgilerimi sunuyorum. Hepsi candır, ciğerdir.
0: Eyvallah.
1: Saygılar efendim.
0: Eyvallah. Selamlar, iyi akşamlar Oğuzhan ve bütün izleyicilere selamlar. Karakışla köyünden Mehmet Yıkılmaz abim. Bilemen Mekan Yozgat Vatan sayfasından Mehmet Yıkılmaz abim. Mehmet Yıkılmaz abi buralardasın herhalde. Gelseydin keşke, seni de stüdyoda konuk ederdik. Şöyle en azından bir çayımızı kahvemizi içerdin. Vallahi iyi olurdu yani Mehmet abi. Buralardaysan yarın bir gün bekleriz inşallah bir dahaki yayınımıza. Çapanoğlu Emir, Ahmet torunu Yozgat Çayralan Elçi Köyü'nden Şırnak'ta görev yapıyorum. Yayında yapımda emeği geçen bütün herkese selamlar, saygılar diyor Koray Kayhan. Şırnak'ta görev yapıyorum diyor Elçi Köyü'nden. Eyvallah. Elçi Köyü'müze de selamlar olsun. Selamun Aleyküm, ben Tahsin Halatlı. Gurbeti ben mi yarattım türküsünü çalarsanız memnun olurum diyor Tahsin Halatlı. Var mı gurbeti?
1: Var abi.
0: Var değil mi? Son dakikalarımız az kalıyor, dakikamız, ama inşallah hepsini böyle birer nebze de olsa göndeririz. Şimdi ne yapacağız? Ne göndereceğiz?
1: Abi gurbeti ben mi yarattım yapalım. Aslında amcaoğlunun isteği var, önce onu bir yerine getirelim.
0: Evet, bayağı bir önce istedim ama önce derken evet.
1: Evet.
0: Sözü sana bırakıyorum. Söz sizde. Buyurun efendim. Oğuz FM'de canlı müzik programımız devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz.

0: beraberiz son nefeste. Bir can iki sayılamaz. Bizi bu muhabbetimizi kimse ayıramaz değil mi?
1: Saygılar abim.
0: Eyvallah, saygılar.
1: Bütün dinleyicilerimize geçsin.
0: Değil mi? Evet. Oğuz efeminle bizim bu muhabbetimizi dinleyicilerimiz de kimse ayıramaz.
1: Evet abi, aynen diyelim. Öyle. Saygılar sunuyoruz.
0: Eyvallah.
1: Şimdi bir gurbeti ben mi yarattım diyeceğiz.
0: Direkt bağlayalım. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Oğuz efemle canlı müzik programdayız.

0: Ne demiş? Çaresizdim. Geldim ama işte gurbeti ben mi yarattım diyor değil mi? Aynen. Yani kimse, herkes çaresizlikten gidiyor tabii değil mi? Gurbete gidenler. Yani.
1: Tabii abi.
0: Sesi yüreği, gönlü güzel adam diyor. Başarıların daim olsun, devamını dilerim diyor Koray Kayhan.
1: Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
0: Mehmet Yıkılmaz. Evet, Mehmet Yıkılmaz abimizin de Talip kardeşi selamı var. Talip kardeş diyor, helal olsun.
1: Benden ağzına de selam söyle Mehmet abime, diyor. Saygılar sunuyorum. Bizden de selamlar olsun Mehmet abime, saygılarımızı sunuyoruz efendim.
0: Eyvallah. O gül yüzün hep gülsün inşallah.
2: Saygılar. Talip abim demiş.
0: Talip abim demiş. Efendim, dur bakalım. Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Var mı yine söyleyeceğimiz sırada bir şey? Şunu da yapacaktık ama hani yapmadık dediğim bir şey var mı? Yoksa toparlayalım mı şöyle?
1: Var mı?
0: Son dakikalarımız. Son 7, yani bir 7-10 dakikamız var aşağı yukarı. Yayını sonlandırmak için.
1: Allah abi, nasıl istek dersiniz? Varsa yaparız. Sorun değil yani.
0: Gelen isteklerden çalmadığımız var mı? Tam ben
1: yani
0: şu an...
1: Bilemediklerimiz ben de, veya hani unuttuklarımız olabilir abi.
0: Tekrar hatırlatan olursa mesajdan bir bakalım. Yoksa toparlayalım yavaş yavaş efendim. O gurbetin gözü

0: mutsuzluğu bilirsin. Mutsuzluğu bana sor.
1: Mutsuzluğu Talib'e sor.
0: Bütün izleyicilerimize,
1: eyvallah, eyvallah kardeşim.
0: Saygılarımızı sunuyoruz, teşekkür ediyoruz.
1: Nacizane ben de buradan mikrofonu çok açmadım ama
0: güzel oldu.
1: Kısık sesle böyle, yani belki gitti belki gitmedi dinleyicilerimize. Benim ses belki gitmemiştir ama ben de buradan eşlik ettim. Sana dayanamadım. Talip Türker kardeşime. Birkaç son gelen mesaj var. Hemen onları okuyayım, sonra veda konuşmamızı yapalım.
0: Tabii ki.
1: Dediğimiz şekilde söyleyelim ama evet. Unuttuğumuz veya sizin abi şunu da söyleyelim dediğiniz bir şey varsa öncesinde yer verebiliriz.
0: Abi istekler üzerine hani dilimizin döndüğü kadar okuduk. Herkese saygılar sunuyoruz. Yozgat Türmelisi arkasına da bir Yozgat ağırlamasını yaparız inşallah.
1: Kapanışımızı yaparız.
0: Ondan sonra kapanış konuşmamızı yaparız, bitiririz. Herkese bol bol selamlar.
1: Kapanış konuşmamızı önce yapacağız.
0: Öyle mi? Şimdi tamam o zaman.

0: abi.
1: Ben birkaç mesaja bakayım bir hemen öncesinde. Akabinde kapanış konuşmamızı
0: tabii ki,
1: yapalım.
0: Tabii ki
1: abi. Kapanış konuşmamızdan sonra söz sende olacak. Ondan sonra bitireceğiz. Hatta Enes diyor ki en arkaya da diyor Talip abinin klibi vereceğim diyor. Başta verdik bir teliften dolayı banladı ya. Onu vereceğiz yine en arkaya.
0: Nasıl uygun görürsen.
1: O klibi vereceğiz en arkaya.
0: Eyvallah.
1: Ağzına yüreğine sağlık demiş Koray Kayhan. Eyvallah, sağ olun, var olun. Sizler de efendim teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, ağzına yüreğine sağlık diyor Mehmet Yıkılmaz abim. Eyvallah. Mehmet abi, seni bir gün buraya çay kahve içmeye bekliyorum inşallah. Bazen şöyle oluyor. Abi, radyonun telefonuna mesaj attığın zamanlar oluyor. Ben her zaman burada olmuyorum. Kendi telefonumdan inşallah seni yarın çaldırayım. Ondan sonra ulaşamıyorsun bana. Öyle bir şey oluyor bazen. Ama dediğim gibi başım üzerinde yerim var. Her zaman beklerim buraya Mehmet abi. Geldi Oğuz abi. Senden de şiir okuma programı bekliyoruz. Sadece sen oku diyor ama diyor. Sesim gitmiş bak. Aydoğan diyor ki geldi senin ses geldi diyor. Umarım vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı efendim özür diliyoruz diyelim o zaman.
0: Estağfurullah.
1: Yok, hani sesim kötü gittiyse, detone olduysak yani. En kısa zamanda sevdiklerimize, memleketimize gelsin inşallah diyor en kısa zamanda. Ceylan Kara yazmış. Efendim Oğuz Efem'e sonsuz teşekkürler demiş. Sunarım iyi ki varsınız. Allah razı olsun. Baş tacısınız demiş. Koray Kayhan.
0: Teşekkürler, saygılar sunuyoruz.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem'e ve değerli Oğuz Bey'e bu güzel yayınlarından dolayı teşekkür ediyorum. Tarafsız, samimi ve halkın sesi olan yayınlarınızla gönüllere dokunuyorsunuz. Başarılarınız daim olsun demiş Sebiha Demir Hanım. Sebiha ablam hoş. Eyvallah, sağ olun. Güzel düşüncelerinizden dolayı teşekkür ediyorum Sebiha Hanım. Şimdilik mesajlar bu kadar. Emrah Öztürk parçası diyor Talip abi diyor Emrah Öztürk. Valla şimdi bitirdik gibi de.
0: O zaman bu yaptığımız Yozgat sürmelisi o zaman evet, Emrah Öztürk'e armağan edelim. Kardeşime geçsin.
1: Emrah Öztürk kardeşimize armağan edelim bu güzel türküyü. Efendim.
0: Sen de eşek gitmiş olma son zamanda.
1: Evet.
0: Evet.
1: Kapanış. Bir selamlarımızı göndererek öncelikle. Tamam. Şöyle yapalım. Şimdi bütün fon müziklerini falan aldım ben. Sesi biraz yüksek açtım. Sen değil önce bir Muhammed'den. Muhammed'e kameraya dönsene kamera. Muhammed'cim bir son cümlelerini alalım. Oradaki mikrofon çekecek. Çok açtım sesi.
2: Çekiyor şu anda. Eyvallah. Teşekkür ederim herkese izlediği için. Bir
1: eyvallah.
2: Bekleriz. Bu kadar yani.
1: Eyvallah. Hayırlı geceler. Teşekkür ediyorum Muhammed kardeşimize. Hasan kardeşimizi kameraya çevirelim. Hasan kardeşim bir el salla. Sende mikrofon yok çünkü orada. Talip kardeşim sen de son cümlelerini kapanış için söyle. Arkasından ben de söyleyeceğim.
0: Evet efendim. Oğuz Efendi ve ailesine çok teşekkür ediyoruz Oğuz Mehdi'ye. Bizi davet ettikleri için, misafir ettikleri için. Önümüzde Kurban Bayramı var. Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Herkese saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinleyen tüm Oğuz Efendi dinleyicilerine. Saygı ve sevgiyle, hayra kalın, sevgiyle kalın, saygılar sunuyoruz efendim.
1: Eyvallah, teşekkür ederim.
0: Hayırlı bayramlar şimdiden.
1: Eyvallah. Ben de Talip Türker kardeşimize, beraberinde Hasan kardeşimize, Muhammed kardeşimize, bizleri kırmayıp buraya geldikleri için bu bayram arefesinde böyle dinleyicilerimizle sizleri buluştururken güzel güzel programlarda bize eşlik ettikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine böyle güzel programlar yapmak üzere diyorum. Teşekkür ediyorum. Sonrasında da bütün dinleyicilerimize bu vakte kadar bizi dinleyen, öncesinde yayını bırakıp giden, her kim varsa yollarda özellikle seyir halinde olan dinleyicilerimize, memlekete gelen, giden dinleyicilerimize de buradan saygılar, selamlarımızı iletiyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yozgat'ın sesi, bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'da, Oğuz FM'de kalmaya devam edin diyorum efendim. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Bütün dinleyicilerimize, hemşerilerimize Allah bütün herkesin kestiği kurbanları, ettiği ibadetleri kabul etsin inşallah. Kazasız, belasız bir bayram geçirmemizi diliyorum. Hoşça kalın, hayırlı akşamlar efendim. Sağlıcakla kalın.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim. Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.
1: Oğuz Efendim.

Yozgat'ın sesi. Yozgat'ın sesi. Oğuz Atay. Yozgat'ın sesi. Oğuz Atay. Oğuz Atay. Oğuz Atay. Oğuz Atay. Oğuz Atay. Oğuz Atay.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: gittin ya, kitledin gönlü. Hayal bile kısır döngü. Geçirdim böyle ömrü. Yazık ettim, derdindeyim. Yüreğime köz bıraktın. Silinmez bir iz bıraktın. İki yaşlı göz bıraktın. Tutamadım, derdindeyim. Şu feleğin işine bak. Senin için düşene bak. Sen gül oyna, neşene bak. Ben kederde, derdindeyim.
1: Haberim yok
0: yıl iklimden. Ayna korkuyor şeklimden.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

gülüm. Bu şehirde seninle tanıştığımızda bu şehirde yaşamayı çok seviyordum. Arkadaşlarımın arasında hep böyle sevecen tavırlarla karşılanıyordum. Çünkü niye biliyor musun? Senin gibi çok sevdiğin biri var diye. Bana diyorlardı arkadaşlarım. Neden bizden erken gidiyorsun? Çünkü beni sen bekliyordun. Şimdi ise arkadaşlarım söylüyor hayırdır neyin var diye. Diyemiyorum ki benim çok sevdiğim beni terk etti. Artık bu şehirde yaşamak istemiyorum. Gitmek istiyorum. Ne olursun dön gel diyeceğim ama ne de olsa benim olmayan bir daha gör dön diyemem. Benim olmayana bir daha dön diyemem. Gidiyorum artık buralardan. Senin olsun.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.